0: Ders İtalyayı.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programındaydınız. Ben sunucunuz Zeynep. Şimdi ise saatlerimiz 17'yi

gösterirken bugünün perdesini öyle bir isimle ve öyle bir şarkıyla kapatıyoruz ki kelimelerin bittiği, sadece şarkıların konuştuğu son duraktayız. Cengiz Kurtoğlu, "Cennetim sensizse ben cenneti neyleyim" diyecek. Sensiz Cennet şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam edecek Cengiz Kurtoğlu. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba restlerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşmak üzere.

0: Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma seni, benim kadar seven olmaz ki. Özlemesen de özlüyorum. Hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum. Hala seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum.
1: Damar denince damarın tek adresi
2: Mersin efendim.
1: Hep damar. Full damar.

misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

yeryüzündeki acıların hepsini, ama hepsini tatmışım ben. Bir seni katmamışım hesaba. Nice çölleri yürümüş, nice dağları delmişim de, bir sana erilmişim sonunda. Canım sağ olsun zalim.

Ne işin vardı gurbette? Deli misin sen garibim? Sevdiğini hasretlerde koyma geri, dön.

0: 24 arabesk. 24 saat arabesk.
1: Seni sevmek sevmelerin en güzeli. Sana gelmek gelmelerin, senle olmak olmaların, senle ölmek ölmelerin en güzeli.

yarınım yok, bilinmez bir yerdeyim. Anlatılmaz, söylenilmez, berbat bir haldeyim. Aşkınla yanar mı gönlüm, söyle ne deyim.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Ya bu rap müzik yapanlar ne güzel şeyler yapıyorlar, ezberliyorlar, bize sevdiriyorlar, bize ezberletiriyorlar. Şimdiki nesil çok şanslı. Bu tür şarkıları sevenlerden bahsediyorum. Bizim küçüklüğümüzde bu kadar böyle arka arkaya söylenen şimdi günümüzün eğlenceli şarkısı yoktu. Bizim en büyük eğlencemiz şeydi yani. Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Bizimki buydu yani. Bu kadar şimdi arka arkaya yapıyorlar, az az başlıyoruz söylemeye falan. Rap tarzında bize fazla şey derdik yani. Kutu kutu pense elmamı ye. Yani şu an biraz evet salakça geliyor bana ama hala yapanlar vardır diye tahmin ediyorum. Şey derdik mesela biz. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Cik cik cik cik ötsün diye. Bu arada bizim çocukluğumuzun ne kadar merhametli olduğu da belli oluyor değil mi? Yani mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Merhametliyiz ya. Aldık onu içeriye ama kuş bile darbe vuruyor. Pırı pırı derken canlandı ellerim mahmur. Yani kuş bile, o yaşlarda bize kuş bile darbeyi vuruyormuş yani. Merhametten maraz doğarın bir değişik bir versiyonu yani. Acıma yetime döner... şeyden başlamış. Yani kuştan başlamış yani. Pır pır ederken canlanıp ellerimiz boş kalıyormuş. Yani bizimki buydu ya en fazla. Ama şimdi neler neler, bak ne var, bak bak mesela. Neler neler var. Bu arada günaydın, burası Mersin.
1: Mersin efendim. 104.6.
0: Bu arada günaydın Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bu arada günaydın, merhaba, Tolga ben. Ya biliyorsunuzdur da ne bileyim, zap yaparken falan duyanlar vardır. Otobandadır adam böyle. Transit geçiyordur falan böyle. Bilmeyenler varsa tanımış olsunlar.

Yani evet ya, şimdi acayip şeyler çıkıyor. Gördüğüm kızları 5 kişiydiler. Onlar beni tanıyıp hemen sevdiler. Yani bizim çocukluğumuzda şey vardı ya, böyle sevimli sempatik olsun diye söylüyorum. Önce güneş, hava, su, sonra bol gıda gelir. Şey değil mi, sevimli değil mi? Bu bir reklam vardı ha. Reklam olmasına rağmen seviliyordu yani. Akşama babacığım, unutma ondan getir. Ama şimdikiler biraz daha farklı, gördüğünüz gibi neler neler böyle. Oh yeah. Yani şey de ben de yaparım aslında ya. Oh yeah, come on. Yeah yeah yeah. Hey dostum, burası Mersin FM. Tolga Dünyası programı. Tolga. Hem genç, hem yakışıklı, hem başarılı. Yapar mıyım? Yapar mı aslında? Ritim falan verse böyle. Oh yeah. Merhaba Tolga Bey. Tolga Dünyası burası. Hey dostum. Ya ya ya ya. Dur dur, şey yaparız şarkıyı. O sorun değil, onu hallederiz ya. Evet evet. Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yağmur Catering Yemekçiliği. Evet evet. Bakınız, Yağmur Catering Yemekçiliği hangi dallarda hizmet veriyor? Öncelikle Yağmur Catering Yemekçiliği'nin bir lokantası var. Tabelasında Yağmur Yemekçilik Kahvaltı Salonu yazıyor. Yani kahvaltıya gidilebilir. Sıcak çorba içilebilir. Mercimek olur, şehri olur. Yani artık Allah'ın ne verdiyse. Hem lezzetli, hem hijyenik, hem doyurucu, hem ekonomik, daha ne olsun. Okey miyiz bundan? Mutabık mıyız? Tamam mıyız? Kahvaltı salonu diyor. Bak, kahvaltı var. Böyle masaya, böyle tabakta falan böyle. Tabii canım, işte yine tost var, menemen var, sucuklu yumurta falan böyle. Kahvaltı salonu ya, işte Allah'ın ne verdiyse. Sonrasında sulu yemek çeşitleri var öğlen gün içerisinde. Evet, ana yemeğiyle, pilavıyla, salatasıyla falan böyle. Aynı zamanda iş yerlerinde tabildot usulü servis var. Okey miyiz? Tabildot usulü böyle servis iş yerlerinde. Taze taze, sıcak sıcak. Aynı zamanda toplu yemeklerinizde çözüm orta. Neye lazım olur toplu yemek? Düğün yapacaksındır. Düğün, yemekli düğün. Nişan, toplu yemek, işte ne bileyim, dükkan açılışı. Yani ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin, cenazelerde biliyorsunuz bu tür şeylerimiz oluyor, arayışlarımız. Cenazelerde toplu yemek organizasyonu. İşte tüm bunlar için Yağmur Yemekçilik aklınızın bir köşesinde kalsın. Bir de kampanya var biliyorsunuz. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeği ile beraber hepsi bir arada sadece 200 lira. 200 ya. Soruyorum, tantuni ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum, lahmacun ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum, kebap ne kadar? 250'den aşağı yok diyen var. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeğiyle bol bol ye, 3 çeşit yemek sadece 200 lira. 200, 200.

Hadi siz de programa müdahil olun. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Hadi yazıp gönderin mesajlarınızı. 0546 977 84 32. Günaydın yaz. Hayırlı sabahlar yaz. Dinliyoruz yaz. Kulağımız sende yaz. Yoldayız yaz. İşteyiz yaz.

Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben bir mola vereyim mi? Hemen bir mola da gideyim, çayımı alayım, geleyim sonra devam edelim, olur mu?

0: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Canlarım benim, günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, sabah şerifleriniz hayır olsun inşallah. Bir de bu günaydının yanına, bir de bu hayırlı sabahların yanına, bir de bu sabah şerifleriniz hayır olsunun yanına, bugün özel bir de hayırlı, bereketli, uğurlu cumalar olsun inşallah. Hayırlı, bereketli cumalar değil mi? Güzel cumalar olsun değil mi? Cumamız mübarek olsun değil mi? Cumamız güzel geçsin, hayırlı geçsin, bereketli geçsin değil mi? Cumamız bize bereket getirsin, uğur getirsin, hayır getirsin değil mi? Hayırlı, bereketli cumalar olsun. Bir de biliyorsunuz ki özellikle cumanın yani haftanın en çok mesaj gönderilen günü cumadır. Cuma mesajcıları şu anda henüz mesaiye başlamadılarsa bak ayıktırmış oldum, ne güzel. Hemen hatırlayın ya. Hemen hatırlayın tabii ki. Doğru ya, vallahi biz nasıl atladık ya? Nasıl biz hayırlı cumalar yazmadık ya? Tabii canım, hayırlı cumalar candır. Hayırlı cumalar yazman olur mu ya? Cumamız mübarek olmasını yazmadan olur mu ya? Ama telaşımız var. Hayırlı cumalar mesajcıları. Haftanın her perşembe akşamından başlarlar. Perşembe gecesi ve cuma günü ta ki öğlene kadar böyle. Tabii. SMS de mesajla. Ya muhtemelen depolarında bir cuma mesajı kalıpları vardır. Yani yok durduysa bile hayırlı cumalar, bereketli cumalar, cumamız mübarek olsun, dualarımız makbul olsun gibi gibi böyle şiirsel şeyler yazarlar. Hadi bu eyvallah. Bana da geliyor, şirket telefonumuza da geliyor. Ama şöyle bir olay var. Yani daha sonra karşılaştığımız arkadaşlar, "Ay Mettin Tolga, sana her hafta cuma mesajı gönderiyorum, hiç dönmüyorsun ya." Tamam da bana

göndermiyorsun ki. Sen guru şeye gönder, otomatikman hepsine gönder diye bir seçenek var galiba. Herkese gönderiyorsun abi. Özellikle orada sayın saygıdeğer mübarek Tolga kardeşim yazmıyor ki. Veya Tolga abim, Can Tolga falan yazmıyor ki herkese. Yani genelleme, cumamız mübarek olsun. Şimdi ben de buradan dinleyiciye şey mi diyeyim mesela? Tüm dinleyiciye hayırlı cumalar dedim ya. Bundan sonra yolda pazarda gördüğüm dinleyici, ayı ben diyorsun, ben hayırlı cumalar diyorum, sen bana gel. Olur mu lan? Özellikle ismi özel söylersem olur. Buradan sevgili Kamil kardeşime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. He. Bu arada Kamil diye birisi yok. Kamil bir hayal ürünüdür. Sevgili Kamil kardeşimin cumasını hayır ediyorum, mübarek ediyorum. Sevgili Kamil kardeşimin gözlerini öpüyorum. Dualarda ve tövbelerde buluşmak dileğiyle. Hayırlı cumalar. Ya tamam, güzel bir şey. En azından konuyu biliyorsunuz. En azından cumanın feyzini biliyorsunuz da. E mübarekler, hayırlı cumaların mesajının yanı sıra sizi cemaatte de görmek isteriz. Sizi kubbe altında da görmek isteriz. Sizi abdest çadırvanında da görmek isteriz. Sizi saflarda da görmek isteriz. Sizi niyette de görmek isteriz. Sizi selamda da görmek isteriz, kıyamda da görmek isteriz, rükuda da, secdede de görmek isteriz ya. Madem konuyu biliyorsunuz, sizi namazda da görmek isteriz, camide de görmek isteriz ya, mescitte de görmek isteriz. Hayırlı cumalar, cumanın bereketi, rahmeti, hidayeti üzerimize olsun. Cuma hayırlı olması için bizim de hayırlı olmamız lazım değil mi? Tamam da mübarek, bizim de mübarek olmamız lazım. Getirdim koydum.

Artık yaz mevsimine girmiş bulunmaktayız. Yazın piyasa cıvıl cıvıl. Özellikle bizim Adem abinin, Adem babanın piyasa var ya, acayip güzelleşmiştir ha. Adem abi olmaz. Yılın 12 ayı, yılın 4 mevsimi, hem sonbaharı hem kışı hem ilkbaharında görevinin başında, ama yaz mevsiminde ayrı bir görev yapıyor Adem baba. Biz Adem babayla yıllar önce, 20 yıl öncesinde o programımızı

dönerken tanıştığımızda o dönemler bize Çeşmeli plajından, Çeşmeli sahilinden durumu gündemi bildiriyordu. Ve yıl oldu 2026. Adem Baba hala Çeşmeli plajında, hala Çeşmeli sahilinde Liparislere bağlı plajlarda görevini icra ediyor. Evet evet, dönemsel olarak da Mersin ile Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi Liparis Sansti'de kapıda. Bir bakıyorsunuz peyzajda, bir bakıyorsunuz havuzda, bir bakıyorsunuz dairede, binada, yönetimde, her yerde. Biz ya, tabii canım ya, sevdiğimiz saydığımız bir abimiz. Biz 20 yıldır tanışıyoruz. Ara ara böyle ziyarete gittiğimiz dönemler çok oldu. Hatta böyle uzun süreli tatillerimizde de sık sık görüşüp selamlaştığımız, hatta en son geçtiğimiz günlerde Mersin'e geldiğimizde ilk ziyarette gittiğimiz ve belki de siz bu programın tekrarını dinlerken yine dizinin ucunda olacağımız, dizinin dibinde olacağımız Adem Babamız ya. Adem Baba ve Liparis Sanste ekibine buradan bir kere daha selam olsun. Adem Baba ve iş arkadaşları kimler bunlar? Reşitler var. İki tane Reşit var güvenliğe bakan. Hakan var. Veysel var. Abdullah dayı var yine peyzaja bakan. Rıdvan Baba var havuza bakan. İsmini sayamadığım tüm dostlar ve bu ekibin başı Bozan Müdür. Bozan Müdür ve ekibi. Adem Baba, Güvenlik Hakan, Güvenlik Reşolar, Veysi, Muhammed Dayı ve tüm dostlara bir kere daha selam olsun. Mersinli Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi, Liparis Sanstı sitesi ve Liparis Park emekçileri ve tüm bölgedeki, civardaki tatil beldeleri, tatil evleri, tatil köyleri selam olsun. Güzel bir yaz olsun. İnşallah.

0: La la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Duydunuz değil mi? Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
2: Mersin FM 104.6.
0: Duydunuz değil mi? Şu an Mersin FM

0: radyosundasınız.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Duydunuz değil mi? Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yağmur Catering yemekçilik. Tamam. Yağmur Catering yemekçilik biliyorsunuz kahvaltı ve sulu yemek salonu.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Yağmur Catering yemekçiliği biliyorsunuz hem hijyenik tertemiz, hem kaliteli hem güvenilir, hem doyurucu, hem lezzetli, hem ekonomik. Evet evet, bak slogan şöyle.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duydunuz değil mi? Kaliteli, lezzetli, doyurucu ve ekonomik yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik. Bu mu? Hayır, tabii ki de bu değil. Tabii ki de bu değil. Bir de şöyle bir kampanya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Yağmur Catering Yemekçilik'ten az az ye, bol bol öde değil. Bol bol ye, lezzetli lezzetli ye, doyana kadar ye. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Üstelik her cuma yemeklerin yanında bir de tatlı ikramımızdır. Hepsi birden 200 lira ha. Hepsi birden 200 lira ha. Yani 3 çeşit yemeği yiyorsun limon biber ekmeğiyle beraber. En son bir de tatlı ikram ediliyor, hepsi 200 lira, söyleyeyim sana.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Bak ana yemeği diyor, pilavı diyor, salatası diyor. Limonu, biberi, ekmeği diyor. Hepsi birden sadece 200 lira diyor. Bir de cuma günlerine özel tatlı ikramdır diyor. Bak ana yemek, pilav, salata, limon, biber, ekmek 6. Bir de tatlıyla beraber 7 çeşit yemek sadece 200 lira ya. Ya şu an gidip de bir pastaneden bir sütlü tatlı yemeye kalksanız zaten 200 lira. Yağmur Yemekçilik'te sütlü tatlı 200 lira. Yanında 3 çeşit yemek, limon, biber, ekmek de hediye. Mesela bak. Mesela bak. Tabii ya. 200 lira ne oluyor burada ya? Bol bol yiyorsun, az az ödüyorsun. Yağmur Catering Yemekçilik. Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postanenin hemen yanında. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir. Direkt mesajını gönderip sipariş verebilir. Bilgi alabilirsin. Üstelik bugüne özel şok kampanya. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip et. Direkt mesajı hayırlı cumalar yaz. Tatlı hediye yaz. Hadi. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip ediyorsun şu an. Takip edip direkt mesajla hayırlı cumalar yazıyorsun. Hemen tatlı ikram ediyorlar sana. Gidip selam aleyküm Instagram'dan hayırlı cumalar yazmıştım diyorsun. Tatlını sana veriyorlar. Beleş, bedava, hediye ikram. Bildiriyor.

Gününüz aydın, hayırlı, bereketli. Cumamız hayırlı ve mübarek olsun inşallah. Yani şimdi yanlış anlaşılmak da istemem bu arada. Yani tabii ki de cuma mübarek bir gün, hayırlı bir gün. Tabii ki de hayırlı cumalar mesajı göndermek de güzel bir şey. Yani neden olmasın, insanları mutlu etmek, değer vermek insanlara. Ama bunu yani sadece cuma mesajına indirgemek de hani ne bileyim. Hani böyle sosyal medya çıktı, hani böyle WhatsApp çıktı, durum çıktı, Facebook paylaşımı çıktı falan. Hani olay orada ilerliyor. Bu arada bir şebeke var, bir çete var, sadece cuma değil. Yani mübarek günlerin hepsinde. Mesela ne var şimdi baktığımız zaman işte. İlk böyle yeni yılda başlıyor. Yıl yeni yılda başlıyor ya. Hemen mesaj mesela iki gün öncesinden. Yeni bir yıl, bize hayır getirsin, mutluluk getirsin, happy new year falan diye. Bu şebeke böyle öyle yapıyor işte, kendi görsellerini, videolarını falan böyle hemen paylaşıyor birçok insanla, muhtemelen rehberindeki herkesle. Aradan zaman geçiyor işte, hemen unuttuğumuz şey var mı bilmiyorum, sevgililer günü, hemen orada da piyasaya çıkıyor, vay sevgililer günü şöyle böyle falan paylaşıyor. Kadınlar gününde çıkıyorlar, kadınlar çiçektir, kadınları üzmeyelim, kadınları sevelim, sayalım, yine bir paylaşım. Sonra hemen akabinde Kadınlar Günü'nden sonra ne var? Nevruz vardır herhalde. Mart'ın sonu muydu? Orada da yine paylaşımlar. Nevruz ne güzel bir gün. Harika bir gün. Sonra 1 Mayıs İşçi Bayramı. Birden böyle bir şey oluyorlar. 1 Mayıs, 1 Mayıs. Sonra Anneler Günü, Mayıs'ın ikinci haftası. Anneler, cennet annelerin ayaklarının altındadır. Annelerimizi sevelim diye böyle videolar, paylaşımlar falan filan böyle. Sonra işte ne varsa Ramazan giriyor. Ramazan geldi. 11 ayın sultanı mübarek olsun. Sonra bayram geliyor. 11 ayın sultanı aziz mübarek, Ramazan ayının bayramı. Sonra Kurban Bayramı falan, bir de aralardaki mübarek günler. İşte Berat Kandili, Kadir Gecesi, Miraç Kandili, Regaip Kandili falan, hepsi de böyle şebeke çıkıyor piyasaya. Sanarsınız ki bunların hepsi aynı evde yaşıyorlar. Birbirlerine size alo Kadir ölüp gönderdi mi lan ben? Öyle bir ya, bir de ben genelleme yapmıyorum, hepsi için söylemiyorum ama bazen böyle bana gönderen arkadaşlar var işte, özel gün mesela. Atıyorum Ramazan ayı işte. Karşılaşıyorum, mesaj geldi falan. Niyetli misin? Yok baba, ben tutamıyorum ya. Ama yine de olayı şeyinden, bir yerinden kavuruyor ya. Yani. Bir yerden şey yapıyor yani, konuya hakim. Hani özel bir gün olayını anlamış, anlatabildim mi? Güzel bir gün, insanlar bunu yapar anlamında böyle. Şimdi bu saydıklarım yılda bir sefer olan olaylar, bir de her hafta olan 52 kere. Düşünsene, bir yılda 50 kere her hafta. Özellikle o günü bekliyor ya. Yani mesela insanlar böyle pazartesi günleri sendrom yaşıyor. Hani cuma gününün gelmesini istiyor, hani hafta sonuna yaklaşıyor. Bu vatandaş lan perşembe gelse de mesaj yazsın. Özel bir gün yok mu ya arkadaşlar? Özel bir gün yok mu ya? Hemen kutlayayım ya. Bugün özel gün. Bugün ne? Tıp bayramı. Tamam. Tüm şeyler. Ama olmaz ya tıp bayramı. Sadece doktorlar olur ya. Bir düşünün ya. Ne olabilir bugün özel? Orman günü. Orman günümüz kutlu olsun. Şimdi büyük kurumsal firmalarda zaten bunu takip eden bir ekip var. Halkla ilişkiler uzmanı deniyor bunlara. Onlar özel günlerde özel tasarımlar, özel paylaşımlar yapıyor. Bunun karşılığında para kazanıyor adam. Yani. Bu adamın işi bu. Öğretmenler gününde öğretmenlere özel indirim. Tıp bayramı.

10'da sağlıkçılara özel indirim, hemşireler gününde hemşirelere özel bir kampanya gibi. Ya bunu organizasyonunu yapan birim var, anlatabildim mi? Ama bu bahsettiğim kesim hayırlı cumalar. Cumamız barak olsun. Alo, niye mesaj alamıyorum ya? Tabii ya, bir de şey olayı bunların içerisinde takibe takip, beğeniye beğeni falan da var ha. Ben seni takip ediyorum, sen beni niye takip etmiyorsun? Ya işte artık olay böyle oldu, anlatabildim mi? Bundan 40 sene öncesinde ben sokağa, çarşıya, pazara, caddeye çıktığımda gördüklerime selam verdim. Selamün aleyküm baba. Hayırlı sabahlar baba. Hayırlı işler baba. Ama şimdi bunu bir tuşla yapanlar var, hayırlı cumalar. O da bir şey mi? Aramızda bazıları bunu mikrofondan yapıyor. Selamün aleyküm. Hayırlı cumalar hepinize. Alayınızın cuması mübarek olsun. Günaydın.

0: Ve işte molamızın zamanı gelmiş. O zaman molaya gidelim. İhtiyacımızı giderelim. Çayımızı alalım, gelelim sonra kaldığımız yerden devam edelim. Ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Ve işte devam ediyoruz. Hayırlı sabahlar demiş miydik? Hayırlı işler, bol kazançlar demiş miydik? Hepsinin önemlisi bugün cuma. Hayırlı cumalar demiş miydik? Ha? Hafta sonuna adım adım yaklaşıyoruz demiş miydik? Yani böyle bence çalışan kesimin en çok o sevdiği günlerden bir tanesidir cuma. Bence özellikle beyaz yakalılar. Neden özellikle beyaz yakalılar? Çünkü hafta sonunun mesaisi olma ihtimali olan kesim. Yani şimdi petrol istasyonu çalışanı çok fazla cumayı önemsemez. Neden? Çünkü hafta sonu kapalı değiller. Yani daha buna benzer. Yani hem hafta içi hem hafta sonu, hem gece hem gündüz faaliyette olan birçok sektör var. Yani Tolgancığım bizden fark etmiyor, hafta içi hafta sonu yok ya falan diyen birçok insan olduğunu biliyorum. Ama özellikle böyle büyük kurumlarda, kurumsal firmalarda çalışan beyaz yakalılar var ya. Ya işte ofislerde, bürolarda, yazıhanelerde çalışanlara beyaz yakalı diyorlar. Hani böyle odası olan, masası olan, bilgisayar olanlara. Hani böyle arada bir toplantı oluşturanlara, arada bir çevrim içi bağlantı yapanlara, işte arada bir böyle teklif hazırlayanlara, sunum yapanlara. Hani kurumsal firma diyoruz hani. Hani bunun içerisinde devlet daireleri var mesela. Memuru var, kamu personeli var, büro personeli var. Evet evet, hafta sonu mesaisi. Bankacılar var en basit ya. Tabii canım ya. İşte onlar mesela cumayı çok sever. Neden? Çünkü cuma dediğin zaman haftanın son günü. Cuma dediğin zaman artık hafta sonuna şey yapılmıştır. Kanca atılmıştır yani. Hatta şey yapanlar, valla senin işin bugün yetişmez. Sen bence pazartesi gel harbiden deyip de böyle o gün hiç iş yapmayanlar da var. Valla biliyorum bugün cuma. Sistemler yavaş inerliyor. Hava da sıcak ya. Sıcak olunca internet yavaşlamış. Sistem yok. Cuma günü ya. Hatta biliyorsunuz cuma günü öğleden sonraları biraz daha rehavet çeker. Şey var, hala var mı böyle? Ben oradayken Mersin'de Atatürk Caddesi'nde belediye oradaydı o zamanlar, taş bina. Bando yürüyüş yapardı. Cuma günü 2'de falan böyle. Büyükşehir bandosu. Belediyenin önünde yürüyüş bitince İstiklal Marşı okunurdu. Değil mi? Okullarda da böyle. Sabahçılar pazartesi sabahı. Öğrenciler cuma günü okul çıkışında değil mi? Çünkü o öğlenler zil çalıyor, dağılacak. Hani hafta sonu geldi anlamında. Öğrenciler toplanıyor, müdür geliyor. Ya da müzik öğretmeni. Rahat rol, rahat rol. Korkma sönmez. Bayrak göndere çekiliyor falan. İşte bu şeyin farkındalığı. Cuma'nın hafta sonu geldiğinin farkındalığı. Yani gurur verici bir durum tabii ya. Yani bir yandan da hafta sonu tatili muhabbeti. Tabii canım, bugün ofislerde, bürolarda fix konu hafta sonu ne yapıyoruz bro? Hafta sonu ne yapacağınız bro? Havuza mı gideceğiniz, denize mi gideceğiniz, yaylaya mı çıkacağınız? Evden çıkmayacağınız, balkonda mı güneşleneceğiniz? Terasa mı çıkıyorsunuz, damda mı güneşleniyorsunuz, ne hallediyorsunuz ya? Mersin'de konu bu. Hafta sonu ne yapıyoruz? Bir de böyle iş arkadaşlığını sosyal arkadaşlığa taşıyan kesim de var ise çok daha mükemmel değil mi öyle bir şey olacak? Yani iş arkadaşlığını sosyalliğe taşımış. Yani iş yerinde sabah 9 akşam 6 görüştüğü yetmiyormuş gibi. Bir de akşam ne yapıyoruz bana? Akşam yeni bir mekan açılmış. Bir after yapar mıyız? Bir kayar mıyız? Ne dersin ya? Hafta sonu ne yapıyoruz bro? Ya bizim eniştenin yazlığı var, ben oraya gideceğim, sen de gelin mi ya? Enişte beni çağırdı, sen de gel. Valla piyasa var, ortam var ha. Bura var ya, yemin ediyorum cün.

küçük gibi jillon gibi oldu. Hafta sonu plan programı. Bro ne yapsan gel, denize mi gidelim? Vallahi biraderim ben diyorum ki yapraklıya gidecek mi acaba? Yok ya şey en güzeli bak, ince kum var, mükemmel bir deniz var, cam gibi ya. Tisan'dan aşağısına denize gidilmiyor ha. Yani eğer ki iş arkadaşlığını sosyalliğe de taşıyorlarsa, brom ne diyorum biliyor musun? Cuma akşamından çıkalım diyorum. Bak böyle tüneller, köprüler, yeni yollar da yapıldı. Bir Alanya yapar mıyız ya? Bir Sidemi de yapar, Manavgat yapar mıyız? Ne diyorsun? Bak cumartesi sabah erken çıkalım yola, tamam mı? Bir Side yapalım ya. Bak bende çadır var, kapsanları sende de varsa. Ne diyorsun? Bir Antalya mini tatil brom. Evet tatilli ondanlı yani. Ne diyorsun? Böyle bu konuşulur abi. Ya hatta bunu hafta içinden konuşmaya başlamışlardır. Cuma günü double check yapılır. Double check tamam mıyız? Okey miyiz? Merve Sunan'a da haber verdin mi? Aa süpersin. Ben de Pelin Su'ya söyledim, o da gelecekmiş. 4 kişi baba arabada. Pelin Su dedi, bir de arkadaşlar varmış da yok dedim ya, ne gerek var. Ha şimdi o gelirse bir de bizim Kamil'i çağıracağız. Sığım ol boş. Evet evet ondanlı. Ne diyorlar buna? Çiftli date. Onunla böyle gitmeli gelmeli. Tatil kafası baba. Evet evet, iş arkadaşlığını sosyal arkadaşlar taşıyan insanlar. Onların en sevdiği gün. Peki bu kesim de hayırlı cumalar mesajı gönderiyor mu? Hayır. Hayırlı cumalar mesajı gönderen kesim. Yani artık sosyalliği biraz daha zayıflayan. Hani artık böyle iş hayatında da çok fazla mutlu olamamış. Sosyal çevresi çok olmayıp da. Şimdi ben bunları söylüyorum da. İnanılmaz sosyal olup cuma mesajı yazan biri. Sen ne biçim konuşuyorsun lan? Hayır. Aman dur. Aman günaha girmeyelim dur. Yok yok. Hayırlı cumalar mesajı gönderen insanlar çok duyarlıdır. Çok kaliteli insanlardır. İyidir, güzeldir, hoştur. Onlar Allah'ın yarattığı seçici kullarından. Onlar heykeli dikilesi insanlar. Cumalı mesajı gönderenler inanıyorum parti kursundan oy verim. Hepsini birden verim. Yemin ederim. Yani kız olsam var ya, yemin ediyorum cuma mesajı gönderenlere direkt ben de... Hayırlı cumalar mesajı gönderen arkadaşımı görünce omuzumda taşıyasım geliyor harbiden diyorum. Ya evlerine gidip evlerini temizleyesim geliyor. Tabii ya. Hayırlı cumalar mesajı gönderen insanlar candır. Onlar nesli tükenmekte olan insanlar. Korumaya alınmaları gerekiyor. Devlet tarafından maaşa bağlanması gerekiyor. Devlet nişanı verilmesi gerekiyor. Madalya... Tabii canım ya. Cuma mesajı gönderenler iyi insanlardır. Sevin onları. Tabii canım. Öpün başınıza koyun onları. Adamlar ne güzel hayırlı cuma. O kadar hayırlı cumalar mesajı gönderiyor. Biz bir kere bile dönüp eyvallah bro yazmıyoruz ya. Bir kere bile dönüp sağ ol kardeşim senin de demiyoruz ya. Hayırlı cumalar mesajını yazmak için ne fedakarlıklar yapıyor. Gecesini gündüzüne katan var. Gözlerini milletenler var. Hayırlı cumalar mesajı deyip geçmeyin. Bir milletin.

0: nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay. Şimdi her şey iyi güzel hoş da biz de burada bir iş yapıyoruz. İşimiz tabii ki de konuşmak, insanları mutlu etmek, insanlara keyifli zaman geçirtmek, günü hazırlamak ama bir işimiz daha var.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Tabii ya, programımızı sunan bir firmamız var. Programımızı sunan bir sponsorumuz var. Bunu sizlere duyurmak, bunu sizlere tanıtmak. Öncelikle 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz Usta ve ailesi ve ekibi tüm Tolga Dünyası dinleyicilerine, tüm Mersem dinleyicilerine, tüm Mersin halkına, tüm Müslümanlığa, İslam alemine ve insanlığa hayırlı cuma. Yağmur Catering Yemekçilik diyor ki,
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: İş yerlerine diyor, tabildot usulü diyor, yemek servisinde diyor.
2: Teşekkürler.
0: Yağmur Catering Yemekçilik diyor yahu.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Çalışanlarınız size emek veriyorsa diyor, siz de onlara diyor kaliteli yemek verin diyor ya. Bakınız, hem hijyenik tertemiz, hem güvenilir taş gibi, hem lezzetli, hem bol bol doyurucu, hem de ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik. Üstelik cuma günleri, üstelik cuma günleri yemeğin yanında tatlı ikram. Üstelik Instagram'dan şu an itibariyle, bugün itibariyle, cuma sabahı itibariyle Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edip direkt mesajı hayırlı cumalar yazan herkese, bir kişiye, üç kişiye, beş kişiye değil, Yağmur Yemekçiliği Instagram'dan takip edip de hayırlı cumalar mesajı yazan herkese Cumali Usta'dan tatlı ikram. Evet. Hayırlı cumalar yaz, git tatlını al. Hayırlı cumalar yaz, git tatlını ye. Instagram Yağmur Yemekçilik. Hayırlı cumalar yaz, git tatlını götür baba. Yağmur Catering Yemekçilik, Tırmı Sanayi Sitesi.

0: sosyal tesisleri postane yanında. Zaten Instagram'dan takip edersen görürsün.
1: Bakmıyorum artık kimsenin ne dediğine. Ne dediğine. Hiçbir şey yapmadan insanları kudurtmak. Bayılıyorum şu yetenekle.

0: Molaya gidiyoruz. Mola verelim, ihtiyacımızı giderelim, çayımızı alalım, sonra dönelim, kaldığımız yerden devam edelim. Ayrılmayın, buralardayız. Birkaç dakikaya geliyoruz, hemen geliyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

kadar. Ne de olsa hep damar, full damar işte o kadar. Ne de olsa hep damar, full damar. Ne de olsa burası Mersin Efendim Radyosu.

7-24 arabesk, 24 saat arabesk. Ne de olsa hep damar, full damar. Ne de olsa damar denince damarın tek adresi. Mersin FM 104.6. Tabii ya, Ankara havası, Ankara'nın bağları, oynat moynat falan, bunlar da bir yere kadar değil mi ya? Bir de hayatın gerçekleri var. Bir de hayatın aşkı var. Bir de hayatın terk edilmişliği var. Bir de hayatın aşk acısı var. Bir de hayatın reddedilmişliği var. Bir de hayatın acımasızlığı var. Bir de hayatın çiğneyip tükürmesi var. Bir de hayatın arada aşkı bulamayanı var. Bir de hayatın mutsuzu var. Bir de hayatın bahtsızı var. Hayatın ta kendisi dediğimiz olayların tamamı ve daha fazlası arabeskte birleşir ya. Damarsa damar, işte o kadar ya. 7-24 arabesk, 24 saat arabesk ya. Damar denince damarın tek adresi Mersin, Mersin efendim. Benden de acayip damarcı olurmuş ha. Ulan arkadaş, her şey mi yakışır be bu adam? Her şeyim elimden gelir be.

Güzel, her şey yolunda. O zaman bir de size bu güzel damar şarkılı. Yani az önce gördünüz, bunu da yapabilirim yani istesem. Elimden her iş gelir Allah'ın izniyle. Ama yine de sizinle, sizi, beni, bizi, hepimizi ilgilendiren bir konuyla paylaşmak istiyorum. Bakınız, bu mevzu yine sosyal medyayla alakalı. Yine sanal medya, aslında teknolojiyle alakalı. Yapay zeka, yapay zeka diyoruz yani sürekli. Hani yıllar öncesinde filmini izledik, hatırlarsınız. Özellikle benim kuşağım çok iyi hatırlar ama benim kuşağımın dışındaki insanlar da yeni nesilde tekrarlarını falan izliyorlar ve beğeniyorlar. Kemal Sunal filmleri. Kemal Sunal biliyorsunuz bir döneme damga vurmuştur. Hala isminden söz ettirir. Hala bir markadır, hala devdir, hala efsanedir. Hala büyük insandır, büyük adamdır. Hala hayır duası alır. Hala dizileri yayınlanır ilk günkü gibi izlenir. İşte o filmlerinden bir tanesinde Japon işi vardı biliyorsunuz. Fatma Girik'le başrollerini oynuyordu. Fatma Girik'e aşık oluyor. Fatma Girik orada aktris herhalde. Ünlü, şöhret birisi. Bizimki orta direkt bir vatandaş. Kemal Sunal. Tabii ki de kadın buna şey yapmıyor, sevmiyor. Yani biz aynı kulvar insan değiliz diyor. Sonra bir zamanın birinde bir Japon'la karşılaşıyor. İyilik yapıyor Japon'a. Japon da diyor ki sen iyi bir insansın diyor. Japon Japonya'ya dönüyor. 1980'ler, 90'lar ha. Sonra buna bir koli geliyor. Koli içerisinde bir robot. Hani film icabı. Robot Fatma Girik'in robotunu yapmış adam. Fatma Girik yani kodlamış demiş ki sen gideceksin o adamın hanımı olacaksın. Geç her şey olacaksın. Kadın olacaksın demiş ya ne isterse yapacaksın falan. Buna benzer bir senaryo var tamam mı? Hani insansı robot diyebiliriz. 1980-90'lar diyorum ya. Şimdi hangi yıldayız? 2026. Demek ki gelecek görülmüş, o yıllarda yapılmış. Devamını biliyorsunuz filmde neler oldu. Hatta yine film icabı, gerçek değil tabii ki. Hatta robota duygu falan da yüklemişler. Robot da işte aşık oluyor falan böyle bağlanıyor. Sonra kendini damdan atıyor, patlıyor falan. Buna benzer hikaye. Peki bunu niye anlattım? Yıl olmuş 2026, insansı robot pazarı diye bir haber var. İnsansı robot ya, o zamanki hikaye çok farklı senaryo. Şimdi insansı robot yani şimdi biz görüyoruz, haberlerde görüyoruz, fuarlarda görüyoruz. Dinlenme tesislerinde robotlar servis yapıyor ama tabii ki de servis yapmıyor. Yani şey yapmıyor efendim hoş geldiniz buyur ne vereyim abi be şöyle güzel bir ortaya karşı yapayım. Değil abi. Bir tane motor ya bunu bizim sanayideki Ahmet Usta da yapar. Projeyi çizin atmaca torunu Ahmet Usta'ya verin yapar. Bir tane robot tamam mı? Bir sağ bir de sensör yapmışlar. Sürekli gidip geziyor. Yani şöyle boşlarını bırakıyorsun. Mutfağa kendini götürüyor. İşte yazılmış yazılıp. Ya robot süpürgenin değişiği ya işte. Ya da işte oradan garson veriyor. Diyor ki basıyor ya 5 numaralı masa diye. Yolum işte kaydırıyor. Hani bizim garsonlar gibi olamaz. Adam boşları al. Abime şöyle güzel bir çay getir. Abim nasıl lezzetli miydi? Bir çiğ köfte ikram edeyim mi abime? Abim benim. Belime dolar. Bu kadarını yapamazlar tabii. Ya nereye yapıyor? Öyle bir şey yok. İnsansı robot. Ya bunu tabii herkes türlü türlü kullanabilir. Yani şu an birçoğunuzun aklına birçok şey gelmiş olabilir. Mesela esnaflar şey diyebilir. Ha be bize de insansı robot lazım ya. Sıkıldık insanlardan ya. Robot olsa var ya ne güzel. Oğlum gel bana oradan masaj yap bakayım biraz. Oğlum çayı demledin mi lan? Robot oğlum bak çayı çok dem koyuyorsun. Bak İnsansı robot pazarı. Tabii herkes kendine göre yanıtacak. Mesela bir tane şey der. Vallahi mi? Tam insansı mı ya? Tam kadın gibi oluyor mu? Herkes kendine yanıtacak. Yapay zeka alanındaki ilerlemeler ve düşen üretim maliyetleri. Yani diyor ki artık yapay zeka diyor ilerledi diyor. Ve maliyetler de düşüyor.

her geçen gün diyor. Ya bırak ya. Bizim sanayi David Usta'ya söyle vallahi yapar. İnsansız robot sektörüne yönelik yatırımları yeni bir boyuta taşımış. Ya bırak yeni boyuta, atmaca torna diyorum, ver ona. Yapar ya. Fiziksel yapay zeka yatırımları 6 milyar doları aşarken... Ya ne 6 milyar doları? Bizim Ahmet Usta'ya 600 dolar verin, size var ya iki tane. 600 dolara iki tane yapar ya yapay zeka. Biri sarışın, biri esmer. Al hadi. 600 dolara yapar ya. Finans devleri ve analistler bu kategoriyi yapay zeka devriminin en büyük pazar fırsatlarından biri olarak nitelendiriyor. İnsansı robot ya, yani normal bildiğin. Hani gidip çamaşır makinesiyle selamünaleyküm baba ben bir robot alacaktım da kaç çekiyor bu? Nedir abi bunun değişeni falan var, kaç basıyor abi bu, yani şey mi kullanımı falan? Ya dur ya, ben evine henüz robot süpürge almamış bir adamım. Ben mutfak robotu tabirinden nefret eden bir adamım. Mutfak robotu, mikser ve bildiğin blender mutfak robotu diyorlar. Ev robotu. Ne diyorlar onlara? Şey, akıllı robot mu? Süpürge, robot süpürge, robot süpürge. Ya bırak baba ya. Lan ben elektrik süpürgesine daha yeni alışıyorum. Anamın o telli süpürgesi gibisi var mı ya? Hasır süpürge var ya, bir tarafıyla döver bir tarafıyla süpürge. Tabii canım, robot süpürgeyi ne yapacaksın? Çocuğun kafasından mı vuracaksın? Tabii canım, hasır süpürge var ya böyle. Sen onu böyle bir fıslatacaksın, halının üzerine böyle serpeceksin suyu. Şırak, şırak, şırak. Tabii ya, robot süpürge ne? Robot süpürge nedir ya? Ben daha elektrik süpürgesine yeni ısınıyorum ha. Ara ara sırf o şeyim mi? Duygularım kölensin diye gidiyorum, bir tane süpürge alıyorum. Çalı süpürge. Halıyı böyle ısıtıp süpürüyorum ki kendi oh diyorum, ne güzel. Arada böyle balkona çıkartıyorum halıyı, böyle vuruyorum şeyle, böyle vura vura. İnsansı robotmuş. Ne insansı robotu be? Evliyim benim. Çolum çocuğum var. Yalnız olsam olabilir. Oradan kendime bir tane istediğimiz gibi yaptırabiliyor muyuz? Mesela bir Adriana Lima alabilir miyim? Ben bir Adriana Lima rica edeyim. Bir tane de şey olsun. Bir Adriana Lima olsun. Bir de Cameron Diaz. İkisi değişik bir şey olsun. Ortaya karışık. İnsansı robot ya. Vallahi olay gitgide. Lan yarın bir gün bunlar çocuk doğurmasın bir de başka.

0: Burası Tolga Dünyası.
1: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Burası Mersin FM Radyosu. Burası Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga
2: Dünyası. Yağmur
0: Dünyası.
2: Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Hatırlatmakta fayda var Yağmur Catering Yemekçilik'te. Bol bol ye, az az öde kampanyası devam ediyor. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek ye, sadece 200 lira.
2: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet evet. 3 çeşit yemek ve yanında limon, biber ve ekmeğiyle birlikte sadece 200 lira. Üstelik cuma günleri tüm yemeklerin yanında tatlı da ikram. Evet. Yağmur Catering Yemekçilik. Cuma günü yemek yiyen her vatandaş, hatta yemek yiyen yemeyen her vatandaş, dükkanına gelenler, hatta dükkanın önünden geçen herkese tatlı ikram ediyor ya. Evet. Her cuma hayrına, her cuma sevabına. Ama genel olarak kampanyamız aslında şu.
2: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Ana yemeği, pilavı, salatası, limon, biber ve ekmeğiyle beraber 200 lira. Cuma günleri ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeği ve yanında tatlısıyla tüm bu saydıklarım sadece 200 lira. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği şu an takip edip direkt mesajla hayırlı cumalar yazarsanız tatlınız ikram. Bak, beleş tatlı diyebilirsin, bedava tatlı diyebilirsin, ücretsiz tatlı diyebilirsin, tatlı ikram diyebilirsin, tatlı hediye ediyor diyebilirsin. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip et, hayırlı cumalar yaz, sonra hemen Yağmur Yemekçiliği'ne git, Tırmız Sanayi Sitesi'ne Cumali Usta'yı bul. Selamünaleyküm Cumali Usta'm. Sabah Tolga dedi ki Cumali Usta'ya gidin, selamımı söyleyin, tatlınızı yiyin dedi. Nasıl olacak? Nasıl olacak şimdi? Şimdi nasıl olacak? Oluyor mu böyle bir şey ya? Oldu mu ya? Oluyor mu yani? Benden söylemesi. Hem menülerin yanında tatlı ikram, hem de Instagram'dan hayırlı cumalar yazanlara tatlı ikram, hem de Yağmur Yemekçiliğe gidip vallahi sabah radyoda duyduk, Tolga dedi ki gidin tatlınızı yiyin dedi. Bilmiyorum yani. Ben söyleyeyim de top sizde yani ha.
2: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Instagram Yağmur Yemekçilik takip et. Direkt mesaj gönder. Kader.

Bugün de geldik bize ayrılan sürenin sonuna. Bugün ve bu hafta mesaiyi bitirmiş bulunuyorum. Benim için hem günün mesaisi hem haftanın mesaisi bitti. Hafta bitmiş oldu. Ya umuyorum sizin de beklediğiniz anlar gelir. Umarım siz de hani bir şekilde güzel, mutlu anlar yaşarsınız. Ya biliyorum sıcak havalarda çok zor mücadele etmek. Hele ki hizmet sektöründeyseniz, emekçiyseniz, sıcağın altında çalışıyorsanız olur ya, o da bu da geçer. Sabırla bir şekilde geçer yani. Bu programın tekrarını dinlediğinizde ben muhtemelen programdan hemen sonra aşağı ineceğim. Kızgın kumlardan serin sular atlayacağım. Muhtemelen havuz başında uzanacağım, güneşleneceğim. Muhtemelen yazın Mersin'in güzel havanın tadını çıkaracağım. Darısı size de olsun inşallah.

0: haftayı damarla noktalıyoruz. Hepimiz için güzel bir gün, hepimiz için mutlu bir hafta sonu olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Reklam tanıtır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
7: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
9: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri, 100 bin

0: siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.
1: Başlıyor. 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor. Başlıyor. Aynen.
2: Mersin efendim. 104.6.
1: Ya ya ya.

hayatımızı yaşıyoruz ama sabah erken kalkıyoruz değil mi? Sabah erken kalkıyoruz, mutlu sanıyorlar değil mi? Ama oyunun kurallarına koymak lazım. Yani oyunun kurallarında yazıyor mu acaba madde bir sabahlar erken kalkılacak diye? Acaba oyunun kurallarında yazıyor mu madde bir uykuya doyulmayacak diye? Acaba oyunun kurallarında yazılıyor mu? Yani çocukluğunuzdan bugüne kadar hep erken kalkacaksınız diye. Yani bilmiyorum şimdi aramızda. Şimdi ben kreş çocuğu değilim. Ben ilkokuldan başladım okumaya. Ama şimdi kreş çocuklarımızı görüyoruz 3 yaşında 4 yaşında falan. Onlar da harbiden sabah erken kalkmak durumunda kalıyorlar. Şunu hesap etmek için sordum. Yani ortalama 3 yaşında kreşe gitmek için kreş servisi için erken kalkıyorsun. Sonrasında ilkokul çağın geliyor. İlkokula gitmek için erken kalkıyorsun. İlkokul 4 sene sonra ortaokula gidiyorsun. Yine okula gitmek için erken kalkıyorsun. Sonra orta öğretim bittikten sonra yani ortaokuldan bahsediyorum liseye yazılıyorsun. Lisede de yine okula gitmek için erken kalkıyorsun. Tam liseden mezun oluyorsun o be diyorsun üniversiteye yazılıyorsun. Kazanıyorsun falan gidiyorsun. Sonra orada da derse yetişmek için erken kalkıyorsun. Okul bitiyor tamam artık erken kalkmaya gerek yok. Bir şeye yetişmek zorunda değilim falan diyorsun. Sonra işe giriyorsun yine erken kalkıyorsun. Sonra işi bırakıyorsun. Daha home office çalışıyorsun. Günümüz teknolojisi, 2026 teknolojisi. Programları evden yapıyorsun. Radyo programcısın. Ulan sabah 7'de programa giriyorsun. Yine erken kalkıyorsun. Allah esirgesin yani. Sonra ortalama o 20 yıllık, 20 yıl sürüyor mu eğitim hayatı? 16 falan işte. Evet, ortalama 16 yıllık eğitim hayatının sonrasında ortalama 34 yıllık iş hayatı toplarsanız eğer ki 50 yıl yapıyor. Çocukluğu falan katın ortalama 60. 60'tan sonra uyuma imkanın var ama uyuyamıyorsun. Çünkü artık uyumaktan sıkılıyorsun. Çünkü artık emekli kafasındasın. Çünkü artık erken kalkıp ortalığı karıştırman gerekiyor. Her şeye müdahale etmiyor. Tabii canım. Erkenden gidip yani şu sana beleş olan serbest kart alıp da bindiğin belediye otobüsüne bir binmen gerekiyor. Belediye otobüsünde bir insanlara evladım ben yaşlıyım bana yer versene demen gerekiyor. İnsanlarla müthiş kavga etmen gerekiyor. Ben senin deden yaşındayım oğlum ayıp değil mi? Yani ben buradan şu özeti çıkartıyorum arkadaşlar. Yani doğduğumuz andan itibaren belki de 1-2 yaş özellikle uyutmaya çalışıyoruz değil mi? Yeni doğan bebeği ama sonra belli bir 3 yaşından sonra kaldırmaya çalışıyoruz. Düşünsenize eğer sizi anneleriniz uyandırıyorsa gerek ilkokula giderken gerek ortaokula liseye gerek böyle hala ailenizde yaşayıp da işe giderken aile uyandırıyorsa anne düşünsenize. Bebekliğinizde uyu diyordu. Şimdi uyan diyor. Yani o zamanlar uyu diye mücadele veriyordu. Şimdi uyan diye mücadele veriyor. Ya öyle ya da böyle uyanmak lazım arkadaşlar. Yani uyu uyu nereye kadar? Yata yata karpuz büyür. Hangimiz karpuzuz? Ben değilim şahsen. Efendim hoş geldiniz. Burası Tolga Dünyası programı. Efendim hoş geldiniz. Güzel programa denk geldiniz. Harbiden diyorum var ya. Böyle dinlediğiniz zaman kendinize geleceksiniz. Dinlediğiniz zaman böyle inanılmaz enerjik olacaksınız. Günün neşeli başlayacaksınız. Dinlediğiniz zaman belki size genel kültürle ilgili, genel yetenekle ilgili bir şey katmayacağız. Yani ne bileyim gireceğiniz böyle bilgi yarışmasıyla ilgili sorularla karşılaşmayacaksınız. Veyahut da şu an dünyada, ülkede neler oluyor bununla ilgili bilgi sahibi olmayacaksınız. Ama emin olun güzel eğleneceğiz. Hep birlikte acayip eğleneceğiz. Bro, hadi gel.

0: Şimdi tabii hepimiz erken kalkıyoruz. Hepimizin sorumlulukları var. Yerine getirmemiz gereken sorumluluklar var. Yapmamız gereken ödevler, görevler var. İşte bizim de bir sorumluluğumuz var. 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Evet evet. Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Efendim Tırmıl Sanayi Sitesi'nde Yağmur Yemekçiliğe ait bir lokantası var. Lokantasında sabahları kahvaltı servisleri var. Aynı zamanda gün içerisinde sulu yemekleri var. Pilavları var, çorbaları var, salataları var. Aynı zamanda iş yerlerine tabildot usulü servisleri var. Aynı zamanda düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonları için güzelce tencereleri kaynıyor. Aynı zamanda Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 300 lira değil, daha da ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 250 lira değil, daha da ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Evet evet, 200 lira ya. Şu an tedavüldeki en büyük para biriminden bahsediyorum. 2 tane yüzlükten bahsediyorum. 4 tane ellikten 200 lira. Tabii şaşırırsınız çünkü 200 liraya ne tantuni yiyebilirsiniz, ne lahmacun yiyebilirsiniz, ne kebap yiyebilirsiniz. Ama 200 liraya Yağmur Yemekçilik'te bol bol yiyebilirsiniz. Ana yemeği pilavı salatasıyla 3 çeşit yemek. Yanında limonu, biberi ekmeğiyle sadece 200 lira. Evet evet, yanlış duymadınız. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek. Ana yemeği pilavı salatası, limonu, biberi ekmeğiyle beraber sadece 160 Türk lirasına. Değil. Dur. Sadece 200 lira, 200. Lan birdenbire %20 indirim yaptım. Her şeyde fiyat artınca. Evet evet, Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı salatası, limonu, biberi ekmeğiyle beraber bol bol yaz az öde 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Telefon 0542 144 4602 0542 144 4602.

Tolga Dünyası'nın WhatsApp numarası kaydetmeyenlerin ise 0546 977 8432. Kaydet numarayı yolla mesajını. 0546 977 8432. Gönder gelsin mesajını. Yolla gelsin mesajını.

0: Ben de saatte eve dalar sevmem. Ben de gidiyorum ama geleceğim. Birkaç dakikaya tekrardan buradayım. İşimin başında, görevin başında olacağım. Ayrılmayın, hemen geliyorum.
1: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

gentlemen. Yeah. İstersen dolar dolar yerinden oynar. Sabırsız kalbim bir tek aşkına isyankar. Yani bunu şey diye düşünebilirsiniz. Sabahları uyandırılamayanlar, uyanamayanlar, uyandıramadığınız insanlara bir ceza şeklinde. İstersen dağlar dağlar yerinden oynar. Canlarım benim. Bir kere daha günaydınlar olsun. Bir kere daha hayırlı sabahlar olsun. Bir kere daha sabah şevleriniz hayır olsun. Bir kere daha gününüz aydın olsun. Bir kere daha güzel, bereketli, hayırlı bir gün olsun. Bir kere daha programa hoş geldiniz. Bir kere daha welcome, welcome to Tolga Dünyası. Tolga in the world. Canlarım benim. Günü nasıl başladınız bilmiyorum ama yani birçok şekilde olabilir ya. Belki de uykusuz başlamış olabilirsiniz. Belki de mutsuz başlamış olabilirsiniz. Belki de sıkıntılı başlamış olabilirsiniz, problemli başlamış olabilirsiniz. Belki de çok değişik bir ruh haliyle başlamış olabilirsiniz. Belki de gece sabaha kadar uyuyamamış olabilirsiniz. Belki de zorla uyandırılmış olabilirsiniz, uykunuza doyamamış olabilirsiniz. Belki de hunharca uyandırıldığınız için mutsuz olmuş olabilirsiniz. Ne bileyim, daha birçok şey sayabilirim bu ve buna benzer ya. Hangilerini sayın? Öyle ya da böyle siz bitti demeden bitmez. Öyle ya da böyle bir şekilde kalktıysanız, bir şekilde yola koyulduysanız, bir şekilde hayata adapte olmaya çalışıyorsanız, bu demek oluyor ki, bu demek oluyor ki siz bitti demeden bitmez bro. Tabii ya. Yepyeni bir gün, yeni umutlar, yeni heyecanlar, yeni sevinçler. Umarım almayı ümit ettiğiniz yeni haberler, yeni müjdeler. Umarım beklediğiniz ve sizin hayatınızı olumlu şekilde değiştirecek güzel olaylar. Umuyorum ki umduğunuzdan daha güzel bir sabah, daha güzel bir gün. Umduğunuzdan daha güzel bir hayat sizleri bekliyordur. Umuyorum ki bugün alacağınız haberle birlikte hayatınız olumlu yönde değişecektir. Canlarım benim, işte boşuna mı diyoruz sabahınız hayır olsun diye? Boşuna mı diyoruz hayırlı sabahlarınız olsun diye? O zaman bir kere daha gününüz aydın, sabah şevleriniz hayır olsun. Hayırlı sabahlarınız olsun inşallah. Seni tek geçerim bu alemde.

Ya şimdi güzel ülkemizde, güzel ülkemizin güzel şehirlerinde, güzel beldelerde, güzel yaşam alanlarında çok değişik şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ama sadece buralarda değil, aynı zamanda dünyanın birçok bölgesinde de çok tuhaf şeylerle karşılaşıyoruz. Yani duyduğumuz zaman hakikaten böyle afalladığımız, duyduğumuz zaman hadi canım falan diyeceğimiz şeyler de karşımıza çıkıyor. İşte onlardan bir tanesi çok enteresan, çok değişik. Bilmiyorum sizin karşınıza çıktı mı? Çıkınca siz de düşününüz ama biz bunu bir radyo programı vesilesiyle ele alacağız. Biraz daha farklı yönlerinden mevzuya bakabiliriz. Efendim, haber şu şekilde düştü önümüze. Evlat edindikleri 12 yaşındaki kızın 37 yaşında olduğu ortaya çıkmış. Dur ya, nasıl oluyor? Bir dakika. Şimdi biz sanal medyada hani ilk böyle bakışta Adriana Lima'ya benzeyen fakat karşı karşıya geldiğimizde kezban olan insanları biliyoruz. Hani sanal medyada kullanılan filtreler, sanal medyanın da kullanılan yöntemlerle kendilerini çok farklı yapan insanlar biliyoruz. Ne bileyim, gözlerini renklendiren, saçını zayıflatan, yüzünü değiştiren insanlar görüyoruz ama çok farklı bir şey değil mi ya? 12 yaşında. Yani kızın 37 yaşında, 12 yaşında gösterme. Bu nasıl olabilir? Detaylarına bakalım. Nasıl yani ya? Şimdi biz baktığımızda Allah korusun, Allah esirgin. Şimdi birine bakıyoruz mesela, şey mi oluyor? Hani biz 12 yaşında olduğunu düşünüyorum, 37 abi 25 yaş fark var ya. Olabilir mi? Şimdi 65 yaşındaki birisinin kendisini 40 yaşına göndermesi, göstermesi biraz ihtimal dahilinde. Ama 37 lira, 12 lira kardeş. 37 kadın yala, 12 çocuk lan. Temel eğitim 12'ye kadar değil mi? Yani ilkokul 1, 2, 3, 4, 4 gibi oluyor herhalde. Ya da 12 orta 1 oluyor galiba değil mi? Abi böyle bir şey olamaz. Olayın aslı neymiş peki? Olayın aslı şuymuş. 37 yaşındaki kadın şiddetten maruz kalıyormuş. Şiddetten bir yerlere evlat edindirtmek istiyormuş. Tabii ki de 37 yaşındaki bir kadını kimse evlat etmek istemeyince ben 12 yaşındayım demiş. Kendisini şiddet mağduru 12 yaşında bir çocuk olarak tanıtan 37 yaşındaki bir kadının hayırsever bir ailenin yanında 14 ay boyunca çocuk gibi davrandığı ortaya çıkmış. Şimdi çocuk gibi davranan kadınlar falan oluyor yeni sevgililer böyle denince. Akucuk bakucuk, sen beni çok mu üzüldün sen? Sen beni çok mu demiyorsun? Buna benzer şeyler mide bulandırıyor bende. Hoşuna gidenleriniz vardır, sonuna kadar saygı duyarım ama hani abim böyle bir olmuyor da değil yani. Sen beni çok mu demiyorsun sen? Kendini öpmek mi istiyorsun? 14 ay diyor lan, 14 ay boyunca çocuk gibi davranmış ya. Kadının akıl almaz yalanlar zinciri ailenin bir akrabasının şüphelenip polise ihbar etmesiyle son bulmuş. Oo, olaya bak. Yalnız bizim için sevindirici bir olay var. Bu mevzu bizim ülkemizde veya bizim komşu ülkelerimizde olmamış. Yani uzaktan yakından bizimle alakası yok. Sadece bilgi anlamında paylaşalım. Bu konu Brezilya'da gerçekleşmiş. Olay Brezilya'nın Joinville kentinde meydana gelmiş. Edinilen bilgiye göre 37 yaşındaki dolandırıcı kullanarak yerel bir kiliseye sığınmış. Olay örgüsü. Kilise görevlilerinin ailesi tarafından ağır istismar adını ve canını kurtarmak için kaçtığını söylemiş. Kendisini 12 yaşında bir çocuk olarak tanıtmış. Öncelikle kilisedeki görevli. Papaz mıdır, rahip midir, rahibe midir bilmiyoruz. Kadının çizdiği mağdur tablosuna tamamen inanan kilise cemaati önce maddi yardımda bulunmuş. 37 yaşındaki bir kadın, ben 12 yaşındayım ya da. 12 yaşındayım ben de. Sonra hayırsever bir aile bulmuş. Kadını evlatları gibi bağrına basan aile kısa süre sonra ona derin bir sevgiyle bağlamıyor. Hıh lan. Hayır, şimdi bu çocuktur da 17 yaşındadır deyip de 12 yaşındadır deyip de ne bileyim. Çok daha böyle mahrem olaylar da olabilir. Nasıl olsa çocuk falan. Halbuki kadın 37 yaşında. Sonra da yakalanınca hormon ilacı kullanıyorum demiş.

Sonra da inandırıcılığını arttırmak için konuşurken ses tonu bir çocuk gibi ayarlamış. Merhaba, ben Tolga, henüz 12. O da ben bile beceremiyorum. Babam beni bulur deyip okula gitmemiş. 14 ay boyunca sürmüş bu mesele ya. Bakın ben size söyleyeyim, bu haber kendisini 12 yaşında tanıtan 37 yaşındaki bir dolandırıcı kadın haberi. Siz de karşınıza çıkıp da vay efendim ben senin bildiğin kızlardan değilim diyen, vay efendim senden önce elimi bile tutmadılar, vay efendim elime erkek eli değmedi, elime kız eli değmedi diye yalanlar da. Bu ve buna benzer. Ya da erkeklerin nasıl olsa evleneceğiz falan yalanlarından. Ya da erkeklerin dikeyden bir şey olmaz yalanlarından. Ya ne bileyim işte, sizi öyle ya da böyle dolandırılmaya çalışan kötü niyetli insanların kötülüklerinden. Önce siz kendinizi koruyun, sonra Rabbim hepimizi bu tür insanların şerrinden korusun. 37 yaşında 12 yaşındayım diye nasıl lan? 12 yaşında 37, 12, 25 nasıl olur?

0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Efendim duyduğunuz gibi 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi ve ekibi işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğini sunduğu Tolga Dünyası. Tabii devir ekonomi devri, devir tasarruf devri, devir idare devri, devir kaliteyi ucuza alma devri. İşte tüm bu özellikleri siz de barındırıyorsanız, siz de doğru söylüyorsun Tolga. Bol bol yiyelim, az az ödeyelim diyorsanız.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde.

0: Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
1: Duydunuz değil mi? Bir değil, iki değil, tam 3 çeşit yemek. 400 değil, 300 değil, sadece 200 lira. Öyle az az falan değil ha. Bol bol ye, az az öde. 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Duyduğunuz gibi ana yemeğiyle, pilavıyla, salatasıyla, limonuyla, biberiyle, ekmeğiyle 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Taze fasulyesiyle, kuru fasulyesiyle, saç tavasıyla, patlıcan kebabıyla, içli köftesiyle, mantısıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yanında pirinç pilavıyla, bulgur pilavıyla, makarnasıyla, çorbasıyla. Ya da isterseniz cacığıyla, yoğurduyla, salatasıyla, meyvesiyle, ayranıyla, şalgamıyla. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Gel vatandaş, gel. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
1: Ya. Tolgacığım, biz nasıl gideceğiz oraya ya diye düşünmeyin. Çünkü iş yerlerinde tabelde otursunuz, servis var. Toplu yemek organizasyonu. Kaç kişisiniz iş yerinde? 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 100. Fark etmez. İş yerlerine toplu yemek siparişlerinde de Yağmur Catering Yemekçilik hizmetinizde. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj gönderin, bilgi alın, bağlantı kurun. Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip edin, direkt mesaj yazın, bilgi alın, çalışmaya başlayın, bağlantı yapın ya.
2: Şu anda Tolga dünyasındasınız.

ısındı. Artık yaz mevsimindeyiz. Yaz mevsiminde özellikle bu sıcak havalarda, özellikle Mersin'in neminde, özellikle bir de esmiyorsa, özellikle bir de bunalıma giriyorsak. Ama sizin alternatif çözümleriniz vardır. Bunların başında ve en insani olanı klimalar. Kapalı mekanlarda çalışanlar bir şekilde klimaya yükleniyorlar. Alternatif olarak vantilatörler var. Alternatif olarak eğer ki bulunduğunuz bölgede hani böyle iki, karşılıklı iki pencereyi açınca ceyran yapma mantığı var ya, belki de bu alternatiftir. Bu serinlemenin, yazı daha kolay, daha sorunsuz geçirmenin alternatiflerinden bir tanesidir. Ceyranlığın arasında kalmak. Kışın ceyran kalmak rahatsız edebilir ama yazını çok faydasını görürsünüz. Ne bileyim, belki bulunduğunuz ortamda böyle hani bir ağacın gölgesinde, böyle bir çınar altında falan çalışma şansınız var. Herkes plazalarda çalışıyor diye çalışacak diye bir kanun yok ya. Ne bileyim, belki de hakikaten böyle güzel bir sayfiye yerinde, güzel böyle bir ne bileyim yaylalık bir yerde, pübür pübür esen bir yerde çalışan var. Balkancım, bizim buraların havası müthiş ya. Yemin ediyorum, yayla yayla falan. Öyleyseniz çok şanslısınız. Ya da belki de hafta sonunu iple çekenlerden de olabilirsiniz. Haftan sonu gelsen de bir denize gitsen ya. Haftan sonu gelsen de şu kızgın kumlardan senin sular atlasan. Şenzong'da böyle uzansan ya. Haftan sonu gelsin var ya. Denizde koşacağım, koşacağım, koşacağım. Atlayacağım, bir daha çıkmayacağım ha. Sabah saat 9'dan gireceğim. Akşama kadar yüzeceğim, çimeceğim ya. Diyoruz hafta sonu geliyor, kendimizi kaldıramıyoruz. Şenzong'a bir uzanıyoruz, kakasımız gelmiyor değil mi? Böyle şey oluyoruz böyle. Haftanın yorgunluğu. Ne yapayım canım ya? Hani biz şey böyle Miami sahilleri, Hawaii sahilleri falan diye şey yapıyoruz, hayal kuruyoruz. Ama gerçekte olanlar işte bizim bildiğin Taşkıran, Atatürk Parkı, Marina'nın oradaki iskele, işte 100. yıl falan diye böyle gidiyor. Şükür ya. Deniz olmayanlar da var. Biliyorsunuz ben programları genel olarak Ankara'dan yapıyorum. Gerçi şu anda nerede olacağım ben de bilmiyorum. Ama büyük olasılıkla Mersin'de olma ihtimalim var. Mersinli, Erdemli ilçesi, Çeşmeli mahallesinde olabilirim. Seviyorum oraları. Evet evet. Yani çocukluğum değilse bile gençliğimin geçtiği yerler diyeceğim. Hala gencim. Gençliğimin ilk yıllarının geçtiği yerler diyebilirim. Mersinli, Erdemli ilçesi, Çeşmeli mahallesi. Çeşmeli mahallesinin o yazlık siteler var ya, tatil evleri, tatil köyleri. Ooo mis. Tabii canım. Bu hayat böyle. Kimileri hafta sonu denize havuza girmek, güzel bir gün geçirmek için 6 gün çalışır, bir gün tatil yapar. Kimileri programının kaydını yapar, haftanın 7 günü sürekli zaten kumsaldadır, plajdadır, tatildedir, rahatındadır ha. Ekmeğindedir ha. Kim bilir, belki de şu anda havuz başında güneşleniyorum. Kim bilir, kızgın kumlardan serin sular atlıyorum. Kim bilir, belki sup yapıyorumdur, sörf yapıyorumdur. Kim bilir, belki açılmışımdır sandalla, böyle balık işi falan vardı. Hepsi olabilir mi? Olabilir. Yani Tolga'dır, ne yapsa yedir deyip olayı tatlıya bağlayabiliriz. Canlarım benim. Nazar etmeyin ne olur. Çalışın, sizin de olur. Mesleğimin 30. yılını kutluyorum. Bırakın da biraz emekliliğimin tadını çıkarayım yani.

0: Yetti.
1: Instagram radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Instagram radyocu Tolga'dan direkt mesajınızı gönderin, iletişim kuralım mı? Hemen bir mola verelim, ihtiyacımızı giderelim mi? Çayımızı alıp gelelim sonra kaldığımız yerden. Devam edelim.
2: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
3: Reklam tanıtı.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
10: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar.

0: kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

erken kalktınız, yol aldınız, erken de yola koyuldunuz. Hava çok sıcak, zaten uykuya doymamışsınız. Hafiften böyle agresifsiniz, gerginsiniz. Bir de bunun üzerine yoldasınız, yollardasınız. Yani havalar sıcak olunca insan zaten yeteri kadar gergin oluyor, yeteri kadar moralsiz oluyor, yeteri kadar canı sıkkın oluyor. Bir de üzerine trafik eklenince, trafiğin sıkışıklığı, trafiğin keşmekeşi, trafiğin kaosu.

insan daha fazla geriyor. Bir de trafik kurallarına uymayanlar da var ya. Aslında çok basit kurallar var. Bakınız. Şimdi güvenli sürüş eğitimi alanlarınız, alacak olanlarınız, alıyor olanlarınız varsa. Trafik güvenli sürüş eğitiminde ne var efendim? Birincisi emniyet var. Öncelikle emniyet. Sonrasında dikkat. Sonrasında bilinç. Bunların hepsinin birden olması gerekiyor. Şimdi normal şartlar altında aracımıza her bindiğimizde aracımızı şöyle bir kontrol etmek lazım. Etrafında şöyle bir dönmek lazım. Lastiklere, tekerlere, aynalara, camlara. Bir bakmak lazım. Nedir? Çizilmiş mi? Vurulmuş mu? Kırılmış mı? Tekerin havası inmiş mi? Camlara bir şey gelmiş mi? Bir şeyler dökülmüş mü falan diye. Sonrasında aracımızı besmeleyle açmamız ve oturduktan sonra emniyet kemerini bağlamadan öncesinde aynaları kontrol etmek lazım. Sonra çalıştırmadan emniyet kemeri takmak lazım. Tabii canım, bir sakin olmak lazım. Bunlar hemen hemen her araca bindiğimizde yapmamız gerekenler. Sonrasında sabırlı olmak lazım her şeyin başında. Trafiğe çıktığımızda hani böyle yola girdik ya, hani nereye döneceğiz, sağa sola nereye, bunu bildirmek lazım. Sinyal diye bir şey var. Bunu yapmayan birçok insan var. Bunu yapmayan insanların affına sığınarak şunu söylemek istiyorum. Ortalama insan zekasına sahip, ortalama bir IQ'ya sahip her insan o araçların sinyal verme kolunun ne amaçla koyulduğunu ve hangi durumlarda sinyal vermesi gerektiğini bilir. Bak. Ortalama insan zekasına sahip. Ortalama IQ derecesi diyorum. Ben vermiyorum kardeş. Hayırdır lan her seferinde lak lak lak lak ses duyacağız diyen varsa saygı diyorum. Allah kardeş, ben sinyal münyal vermiyorum ha. Hayırdır oğlum bro. Tamam ya, sizi ayıl şey pardon. Sizi kararlarınızla baş başa bırakalım yani. Hani böyle önünüzdeki ve arkanızdaki insanlar da ona göre hareket edecek ya. Hani siz sağa dönüyorsanız o da ona göre bir şey yapacak ya, sola dönüyorsanız. Öncelikle bu. Sonrasında direksiyon başında telefon kurcalanmaz. Yani eskiden telefonla konuşulmaz diyorduk ama şimdi konuşmak ne, adam okey oynuyor. Tabii canım, şeker patlatıyor. Direksiyon başında telefonla oynanmaz, kurcalanmaz. Telefon orada durur. Çok önemli bir şey varsa, biri arıyorsa, acilse, trafikteyim sonra konuşalım der, kapatırsın. Dayı sen ne yaptın? Nasıl gidiyor? Hatırlıyor musun lan 3 sene öncesinde seninle denize gittiydik ya? Yani geyik muhabbetinin dedi bir. Vallahi bro, 5 sene önce bir manita yaptım kendime, tamam mı, denize gittik. Lan bırak lan, senin fantazi dünyanı biz niye... Telefonla kurcalanmaz arkadaşlar. Telefonla gereksiz muhabbetler, gereksiz iletişim kurulmaz. Muhabere, muharebe. Muhabere, hep ikisini karıştırmışımdır ha. Muharebe, savaş, muhabere. Abi muhabere. Yani telefonla oynanmaz işte ya. Tamam mı? Sonrasında trafiğin aktığı yerlerde sağa ve sola dönüşlerin serbest olduğu kavşaklar var. Yani normalde diğer araçlara kırmızı yanarken yüzmeli ışık yanar, yani sağa dönebilirsiniz diye ya da sola dönebilirsiniz. Orayı kapatan dangala... Pardon. Bak, bunu yapan çok insan var biliyorum, sonradan karşılaştığımızda söylüyorum. Tolga geçen çok ağır konuştun ama ya. Lan neresi ağır oğlum? Yani trafikte sağa ve sola dönüşün serbest olduğu yerlerde sağa ve sola dönmeyeceksen, orayı kapatıyorsan, ne diyeyim, dünyanın en iyi niyetli, en mükemmel, en kaliteli insanı. Bakınız, ortalama bir IQ'ya sahip ya da ortalama bir insan zekasına sahip olan bir kişi sağa ya da sola dönüşlerin serbest olduğu yerlerde sağa ya da sola dönmeyecekse orayı tıkamaz. Arkasında kornaya basıyor, öyle duruyor. Bekle, çatlama lan. Yani bunu yapan insan olamaz. Olsa olsa ama çok yapıyorlar ya. İşte yazın sıcağında zaten trafik ayrı bir kaos. Bir de düşünsene, sağa döneceksin. Sağ sana serbest. Ama önünde 10 tane araba var. Hiç alakası yok. Yani sağ, orası boş ya. Bak, sol tarafta bekleyen 20 tane araç var. Yan yana böyle 3 sıra. Ama bu abi en sağdakinin en ucuna gidiyor. Oraya dönmeyecek normalde. Arkadan gelenleri de böyle engelliyor. En sonu yeşil yanınca da tak öne geçiyor. Şey gibi. Ya, ne gibi?

Yay ok gibi. Ok katılandı değil mi? Bunu da yapmayın arkadaşlar. Bir de hani hız kurallarına uyun diyoruz ya. Tabii ki de hız sürettir. Hız hızlı olmayan. Abi kanunu gibi yavaş giden var ya. Yemin ediyorum ya. Hani bakacak ya, baktığın zaman şimdi ortalama standart belli 50 kilometre. Saatte 50 kilometre. Abi yemin ediyorum 10 ile 20 ile böyle. Takmış ikinci vitese tin tin tin tin tin. İşi gücü yok, aylak aylak geziyor. Yani fatura yatırmaya giden dayılar gibi posta. Ya şimdi sola geçeceksin geçemiyorsun, sağa geçeceksin geçemiyorsun. Arkadan kornalar, cartlar, curtlar. Yani anlayacağınız zaten hayat zor. Zaten hava sıcak. Zaten insanlar bunalımda. Zaten dünya iyi bir yere doğru gitmiyor. Zaten hepimizin bin bir türlü derdi var. Abi hayatımızı kolaylaştıralım, zorlaştırmayalım. Yapmayın bunu ya. Lütfen bakınız basit ya. Sağa sola dönerken sinyal verin. Sağa sola dönüşün serbest olduğu yerlerde dönmeyecekseniz orayı tıkamayın. Telefon kurcalamayın. Kanun gibi yavaş gitmeyin, çok da hızlı gitmeyin. Belli başlı insani kurallar. Yani ortalama bir IQ'ya sahip, ortalama insan zekasına sahip insanların çok rahat başarabileceği eylemler. Ben söyleyeyim de yerinizi, tarafınızı siz seçin yani.

İnsanoğlu 3 temel şey için hayatını idame ediyor. Bunlardan bir tanesi beslenme, bir tanesi barınma, bir tanesi üreme. Üremeyi öyle ya da böyle bir şekilde hallediyor. Hallettiğimizi varsayalım yani. Mesela yani, meselacıktan diyelim yani. Barınma da öyle ya da böyle barınıyoruz bir yerlerde, beslenme. Beslenme normal standartlarda insanoğlu için 3 öğüne ayrılmış. Sabah kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği. Sabah kahvaltısının tavsiyesi güzel, sıkı bir kahvaltı, mutlu bir sabah. Akşam yemeği yine aileyle beraber, hep beraber sofraya oturma ve keyifli zaman geçirme. Öğlen yemeği de genelde iş.

yerlerinde. Ayak üstü atıştırmalık. İşte şu anda sizin iş yerinizde böyle size güzel, kaliteli, lezzetli, uygun, mükemmel yemekleri sunan bir yer yoksa, var.

0: işinizi biz çözelim.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamayın ha. Ondan sonra çalışanlar değmez, şey demesin size. Baba vallahi bir yemek geliyor kardeş, biz anlamıyoruz bu yemeği ya. Çok da mutlu olduğumu söylemez yani ha. Bak ben size söyleyeyim, problem yaşarsın bizimle. Ya çalışan ne ister? Ya öncelikle hijyenik bir ortamda yapılmış olmasını ister. Güvenmek ister, yemek yediği yere güvenmek ister. Tabii ki de lezzet ister, doyuruculuk ister. Tüm bunlarla birlikte kaliteli böyle bir sunum ister. İşveren de ne ister? Ekonomik olsun, uygun fiyatlı olsun ister değil mi yani?
0: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
1: Kaliteli yemeğin adresi.
0: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: İş yerlerinizde Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik. Evet evet. Yağmur Catering Yemekçiliğin lokantası, mutfağı, ana binası, Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri, postane yanında. Bir telefonla, Instagram'dan bir siparişle adresinizde. Instagram Yağmur Yemekçilik, takip edin. Direkt mesaj gönderin. Sizin de yemekleriniz Yağmur Yemekçilik'ten gelsin. Unutmayın, hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem doyurucu, hem kaliteli, hem uygun, hem ekonomik Yağmur Catering Yemekçilik.

0: Canlarım 1990... benim. Dur ya, bir şey yapalım, anons yapalım. Hemen mola verelim, ihtiyacımızı giderelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında.

0: da sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: SML Restorant ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız.

0: 0533-66-55.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
2: Hani bazen hayatta böyle çok enteresan bir şekilde karşınıza çıkan çok olaylar sizi mutlu ediyor ya. Hani bazen küçük şeylerle mutlu oluyoruz. Son zamanlarda hakikaten gündeme bomba gibi düşen, dillere pelesenk olan, gerçekten de böyle benim şahit olduğum birçok insanın duyduğunda gülümsediği vay be sevdiğim şarkı şu an radyomda dedi. Diye güzel bir çalışma. O işte sizde olsun mu? İşte sizin sevdiğiniz şarkı radyonuzda.

yaparım. Ben seni öyle şöyle böyle kandıralı Ferdi gibi oldum. Yani geçtiğimiz günlerde bayağı uzun süre öncesinde Bayhan hayatımıza yıllar öncesinde girdi bir müzik yarışmasıyla. Sonrasında bu müzik yarışmasında yaşanan sansasyondan sonra hepimiz yakından tanıdık, takip ettik. Çoğumuz mağdur olduğunu düşündük. Çoğumuz ona hak verdik. Fakat sonrasında aradan geçen zamanla birlikte popüler oldu. Popüler olmasının yanı sıra aynı zamanda insanlar tarafından yakından takip edildi, benimsendi ve daha da bunun da ötesinde ne oldu? En son Survivor'a katıldı. Survivor'a katılmasıyla birlikte de geniş kitlelere hitap etti. Kendisini daha iyi anlatabildi. Kendisini daha iyi ifade edebildi. Bu da bize güzel şeyler sunması için bir imkan sağlamış oldu. Ve işte yıllardır birçok sanatçıdan dedik ama en çok Müslüm Baba'nın söylediği şekliyle aklımızda. Bak, sabah sabah size böyle detoks vermeye çalışıyorum. Sabah sabah sizlere enerji vermeye çalışıyorum. Her ne kadar seçtiğim şarkılar biraz böyle melankolik gibi görünse de yine de ilk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül çağımda. Öyle yer etmiştin kalp ocağımda. Sıla mı hasret mi adını sen koy. Ayhan Baba. Bir de Bayhan yorumuyla dinleyelim ya. Ben seni.

Şimdi hepimiz oyuna dahil olmaya çalışıyoruz. Hepimiz oyunu kurallarına göre oynamaya çalışıyoruz. Hepimiz bir şekilde hayatımızı idare etmeye çalışıyoruz. Hani bir şekilde emek veriyoruz, karşılığında para alıyoruz. Hepimiz bir mücadele içerisindeyiz değil mi? Hani çoğumuz şikayetçiyiz bu konudan. Sevmediğimiz işi yapan insan sayısı çok fazla. Çoğumuz bu konudan serzenişteyiz. Çoğumuz hakikaten ciddi problemler, sorunlar, sıkıntılar yaşıyoruz. Ama yine büyük bir kısmımız da sevdiği işi yapıyor, severek yapıyor. Aile şirketi anlamında. Hani ne bileyim böyle güzel bir iş kurmuş, hani tezgahını kurmuş. Bir tezgah bir şekilde ilerliyor. Bu şekilde olan insanlar da var. Bazılarımız özel sektörde, bazılarımız esnaf, bazılarımız hani hepimizin farklı hikayeleri var. Memurlar da var tabii ki. Memurlardan gidebilen, şimdi hepimizin bir oturmuş algısı vardır memurla ilgili. Hani hep şey olayı vardır ya. İşte bugün git yarın gel mantığı, işte memurun işini çok yapmaması var. Bu algı artık ufak ufak yok olmaya başladı. Günümüzde hakikaten çok fedakarlık yapan, hakikaten insanlara yardımcı olmak için mücadele eden iyi insanlar, kaliteli memurlar da var. Tabii bunların tersi olursa artık iletişim çağındayız ya, hemen gün yüzüne çıkabiliyor. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Bakınız, iki ayrı insandan, iki farklı kadından, iki farklı memurdan bahsedeceğim. Şimdi ben bunu memur diye söylememin nedeni, çünkü haberde bu şekilde geçiyor. Şimdi hemen önceki şeyi, kötü örneği size anlatayım. Vatandaşla alay eden adliye personeline soruşturma başlığı var. Biliyorsunuz hepimiz böyle TikTok, Instagram, işte Facebook falan gibi şeylere giriyoruz. Hani içerik üretmeye çalışıyoruz, belki paylaşım yapıyoruz zaten. Ama bazılarımız bunu çok fazla ciddiye almış durumda. Yani bizim de tavsiye etmemiz, şimdi baktığımız zaman eğlendiğimiz, güldüğümüz, takdir ettiğimiz içerik üreticileri, fenomen de deniliyor bunlara. İnfluencer da deniyor, olduğu kadar az da olsa sayıları. Ama yadırgadığımız insanlar var. Bakınız şimdi artık insanların bazılarını şuna kodlamış durumdalar. Yani açıkçası doğruyu söylemek gerekirse, hani kendi işi olan, hani böyle alnının teriyle para kazanan insanlar böyle işlere tamah etmiyor. Ama işte bir buluş yapayım, bir yaratıcılık yapayım, hani kolay yoldan zengin olayım arayışında olan insanlar varsa, onlar içerik üretilmeye teşvik ediliyor. Yani bu farklı farklı. Kimisi gezi içeriği olabiliyor, kimisi bilim olabiliyor. Yani buradan yürümeye çalışıyor, yani yapmış olduğu içerik üretimiyle ilgili. İşte ev halini paylaşanlar var. Karı koca ilişkileri var, ne bileyim bir sürü. Ya bunları yetenekli olan insanlar, bazıları başarılı oluyor da yeteneksizlik olanlar da en basitine kaçıyor. Şu üst düğmeden bir açayım, alt biliyoruz bunu. Birbirimizi kandırmayalım. Takipçi sayısı fazlalaşsın anlamında, ben daha içerik üretiyorum anlamında. Ne kadar çok çirkinliklerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Şay Tonga, ayıp demeyin ya. Şuradan bir düğme açsam, bir de şey yapsam falan. Şimdi adliye personeli de içerik üreticiliği yolunda adım adım ilerliyor. Demek ki görüntülerde şöyle bir olay var. Vatandaş geliyor diyor, adliye diyor. Soruyor, kapıda yazıyor zaten diyor ne olduğumuz diyor. Fakat kafayı uzatıyor, burası şurası mı diye soruyor diyor. Tamam da ablacığım, şimdi sen adliye personeli olmuş.

olmuşsun. Ne bileyim memur musun, personel misin der bilmiyorum ama. Olmuşsun, atanmışsın öyle ya da böyle. Bir de var ya böyle şeyler kolay olmuyor ha. Öncelikle bir bölümünü okuman gerekiyor, mezun olman gerekiyor. Kamu personeli seçme sınavına girmen gerekiyor. Bu kurumların açmış olduğu sınavları takip etmen gerekiyor. Başvuru yapman gerekiyor. Başvuranların arasında sınava girebilecek yetkinliğe sahip olman gerekiyor. Orada yine kurumun yaptığı sınavda ter dökmen, mülakatta ter dökmen ve başarılı olman gerekiyor. Bir sürü aşamalardan geçiyorsun ve bununla sonunda da Allah'ın izniyle evraklarını veriyorsun. İlk maaşın da işe başlamadan yatıyor. Ya anlayacağınız, yani bu adliye personeli şikayet ediyor ya, vatandaş geliyor şöyle soruyor böyle soruyor. Bak şeyi anlayabiliyorum. Hakikaten zor insanlar varız. Yani hakikaten anlamakta zorluk çeken. Hakikaten böyle sırf soru sormak için sormuş olanlar varız. Hakikaten görevli personelleri de zor duruma sokan insanlar var. Hakikaten aldığı cevaptan memnun olmayan, tatmin olmayan, defalarca kere soran, sağlamcı olmaya çalışanlar var. Ama burada bu abla için söylüyorum. Gebze'deki, Gebze Adliyesi'ndeki abla için. Ablacığım senin orada oluş sebebin zaten vatandaşa yardımcı olmak değil mi? Hatta reisi cumhurun, cumhurbaşkanının söylediğine göre vatandaşa efendili hizmetkar olmaya değil mi? Hizmetkar değil misin sen ya? Bu ülkenin cumhurbaşkanı, reisi cumhuru. Ben hizmetkarım, hizmetkarınızım diyor da. Yani sana bir şey soruldu diye. Sen orada maaşı niye alıyorsun ya? Klavyenin tuşuna basmakla yetmez ki. Veyahut da mouse'u sağ sol yapmakla yetmez ya da içerik üretmekle yetmez ki abla. Sen niye insanları rencide ediyorsun ki? İnsanlar olabilir, herkes bilmek zorunda değil. Tamam ben gittiğim yerlerde yön tabelalarını takip ediyorum, okuduğumu anlıyorum. Hayır bir de olayın sonunda şey diyor. Okumayı söktüğümüzde tüm bunların üstesinden geleceğiz. Olabilir abi. Belki okumayı bilmeyen insan da çıkacaktır karşına. Hayır bu işten gerçekten de bu kadar şikayetçiysen, yani istifa etmek çok kolay biliyorsun. Yani istifa yazısını yazmakta zorlanıyorsan, 3 gün üst üste işe gitmezsen zaten bir şekilde iş aktin zorlanıyor yani. Bir tarafta bu var. Diğer tarafta da bir öğretmen. Hastalara şarkılarla şifa olmaya çalışan bir öğretmen. Bu da devlet personeli, bu da devlet memuru. Arasındaki, bu da kadın. İkisinin arasındaki farklardan bir tanesi. Adliye personeli işini sevmiyor. İnsanlardan gıcık kapıyor, nefret ediyor. Diğer tarafta Milli Eğitim Bakanlığı personel, öğretmen. Müzik öğretmeni. İnsanları seviyor, insanlığı seviyor. Güzel işler yapıp adından güzel bahsettirmek istiyor. Yakın yerlerde. Az önceki Gebze'ydi, bu da Kocaeli'den. 5 yıl önce Diyarbakır Silvan'a atanan matematik öğretmeni Sezen Bacci. Devlet Hastanesi diyaliz servisindeki hastaların uzun tedavi seanslarındaki yorgunluğunu müzikle hafifletiyormuş. Gönüllü müzisyen arkadaşlarıyla hastaneyi ziyaret ediyormuş. Gitar ve bağlama eşliğinde söylediği şarkılarla hastalara büyük motivasyon aşılıyormuş. İyi bir insan olmak için çalışan müzik öğretmenimiz Sezen Paç. İyi ki varsın cansın. Türk sanat müziğine de ilgi duyan Paççi, Devlet Hastanesi diyaliz servisinde tedavi gören hastaların moral vermek amacıyla hastane yönetimine başvurmuş. Gönüllü müzisyen arkadaşlarla belirli dönemlerde servisi ziyaret eden öğretmen, gitar, bağlama ve ritim sazlar eşliğinde söylediği Türk sanat müziği parçaları ve türkülerle hastalara moral veriyormuş. Hastalara sıkıntılarını gidermek için müzik dinletisi yapıyoruz demiş. İyi insan olmak çok zor değil ya. Vallahi bak harbiden. Yani iyi insan olamıyorsanız da en azından insan olarak kalalım. İnsan olarak.

0: Catering yemekçiliğini sundu Tolga Dünyası. Yani evet, devir tasarruf devri, devir ekonomi devri. Evet, siz yemeğinizi nasıl yiyorsunuz? Yazın sıcağında karpuz peynir mi yiyorsunuz bilmiyorum ama Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'te bir değil, iki değil, tam üç çeşit yemek. 400 değil, 300 değil, sadece 200 lira. Az az değil, bol bol ye, az az öde. Yani az az yiyip bol bol ödeme. Bol bol ye, az az öde. 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Evet evet. Ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biberi, ekmeğiyle beraber. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Bak, 3 çeşit içerisinde ana yemek var diyor ya. Ana yemeğin içerisinde neler var neler. Kağıt kebabı var, Arap tava var, biber dolma var. İçli köfte var, mantı var. Hatay tava var. Daha aklımıza gelmeyen neler var neler. İkinci çeşit ana yemeği pilavı diyor ya. Pilav kısmında mercimek pilavı var, bulgur pilavı var, çorba var, makarna var. Üçüncü çeşitte de isteyene cacık, isteyene yoğurt, isteyene salata, isteyene meyve, isteyene ayran şalgam. Üç çeşit yemek yanında limon, biber ve ekmeğiyle beraber. Sadece ama sadece 200 lira Yağmur Catering Yemekçisi.
1: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Okey mi? Tırmıl'da diyor, PTT yanında diyor, hizmetinizde diyor. Yağmur Yemekçilik diyor, bol bol ye diyor, az az öde diyor.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 06 0

Ve bugün de geldik programımızın sonuna. Öyle ya da böyle veda edeceğiz. Öyle ya da böyle programımızı noktalayacağız. Öyle ya da böyle bugün de vedalaşacağız. İnşallah yarın tekrar görüşmek dileğiyle diyeceğiz. Canlarım benim. Ya biliyorum hayatta sizi mutsuz eden birçok şey var ama yine de şey yapın ya bence. Hayat bir gündür, o da bugündür deyip böyle. Tadını çıkartmaya çalışalım mı, ne dersiniz? Yani hayat bir gündür, o da bugündür diyerek böyle mutlu olmaya çalışalım mı? Hani her şeyi kafaya takmadan güzel bir şekilde vakit geçirmeye çalışalım.

0: Herkesin güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.
1: Ay Tolga harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi.

0: yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
1: Reklam tanıtı.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
7: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat,

0: zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz

0: 0324 alan koduyla 231 3956 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: İşte o kadar.
1: Ben seni kaybetmek istemedim. Günden güne yitip gittin içimde. Söyleyemedim. Kurumuş dallara döndüm. Söndükçe yandım. Yandıkça söndüm. Seni kaybetmek istemedim. Zamanlar fazlaydı paylaşmak için. Bir bakış yeterdi anlatmaya. Anlamaya yeterdi bir tek kelime. Alışmak sevmekten daha beterdi. Ve zamansız gelen yarınsız bir sevgi. Bir gün, bir yerde,

Biterdi hiç bitmeyecek sandığımız sevdalar. Çekip giderdi anılar. Fotoğraflar yakardı kendi kendini. Simsiyah, duman duman. Artık hiçbir vazoya sığmazdı ayrılığın çiçekleri. Sevişen geceler çekip giderdi. Susardı şarkılar, çalmazdı kemanlar. Şiirler yazmazdı bu kırık hikayeyi. Bu sevda bir gün bir yerde ansızın biterdi. Biliyorum, biterdi.

Oysa ne kadar güzel başlamıştı her şey. İlk buluşmaların heyecanı, yetmeyen zamanlar, kararan akşamlarla gelen ayrılma faslı, eve uydurduğumuz yalanlar. Gözlerime dalıp dalıp gitmelerin, salaş bir çay bahçesinde iki demli çay ve ucu ucuna eklediğimiz sigaralar, sevdamız gibi içimize çektiğimiz. Bitmesin diye hayallerimiz, hep o şarkıyı dinlemelerimiz, yine elimde resimlerimiz. Yarın hepsi acı tatlı anılar olacak hayatın ırmağında. Gidiyorum.

sevdim seni. Çok sevdim. Hep böyle kalacağım. Senin mutluluğuna uzaktan bakacağım. Ayrılmalıyız artık. Gitmeliyim bu yerden. Saadet diliyorum. Saadet diliyorum sana beyaz.

gidiyorum. Gözüm arkada kalsa da güçlüyüm. Güçlüyüm ayakta duracak kadar. Yarınlara bakacak, yeni sevdalara doğacak ve bu aşkı vuracak kadar. Ben bu aşkı vuracak kadar güçlüyüm. Gidiyorum.

0: çok müjde onuyorlar. Özlediği, sevdiği biri mi var? Kalpte hüzün, gözde yaşlar. Bu kadın neden ağlıyor?
1: Mersin FM.

Ansızın bir resim düşer. Hiç yaşanmamış bir ömür gibi. Anılar çığ gibi düşer üstüme. Gözlerin gelir aklıma. Sevdamız, kavgamız, acılarımız. Bir ömür bitti mi şimdi? Perde kapandı mı? Gidiyorum galiba. Gidiyorum ansızın.

kuşları efkar basarı ansızın. En hazin vedalara, gecikmiş sevdalara, yaprak

0: sana doyamadan, kapanırsa gözlerin ansızın.
1: Göz açıp kapar gibi geçiverdi seneler. Ya sana doymadan çekip gidersem ansızın, bir başına kalırsan bu kahpe dünyada, kimsesiz, yapayalnız. Ya hayatın takviminden son yaprak da düşerse, yarım kalırsa şarkımız ve bir çocuk ağlarsa gözlerimde apansız, ben o zaman ölürüm.

Sen benim bütün sevgilerimsin. Sen kalbimde değilsin. Sen benim kalbimsin.

0: Ya sana doyamadan kapanırsa gözlerim.
1: Haberler.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektöründe üretimi artıracak yeni destek paketini duyurdu. Alınan kararlara göre kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limiti 5 milyon TL'ye yükseltilirken, hayvancılık kredilerinde üst limitler artırıldı ve atıl durumdaki büyükbaş işletmelerinin yeniden üretime kazandırılacağı açıklandı. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigarayı bırakma tedavisi alan en fazla 5 milyon hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi. Ölü Deniz adlı stand-up gösterisi nedeniyle dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarıyla gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Mersin'de siber polisin yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 140 hesap hakkında adli işlem yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği Taşıyanım projesiyle şehir içerisindeki ev taşıma işlemleri ücretsiz gerçekleştiriliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında ev değiştirmek zorunda kalan üniversite öğrencilerine ücretsiz nakliye desteği sağlanıyor. Taşınma talepleri Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden alınıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini devam ettiren Mersin Şehir Tiyatrosu, Bahar Noktası adlı oyunuyla 26. Direkler Arası Seyirciler Ödülleri'nde ödüle layık görüldü. Başkan Vahap Seçer, kültür ve sanat alanındaki çalışmaların kente değer kattığını belirterek tiyatro ekibini tebrik etti. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu işbirliğinde Mersin'de düzenlenen Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Çekya'dan yaklaşık 100 sporcunun katıldığı şampiyonada 36 yaşındaki Mersinli milli sporcu Bircan Şimşek bench press disiplininde 65 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. FIBA 17 yaş altı Erkekler Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Erdemli'de kurumlar arasındaki dostluk, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen kurumlar arası 5x5 futbol turnuvasında Kız Kalesi Jandarma ekibi şampiyon oldu. Çekişmeli geçen turnuvayı Esnaf Spor ikinci, Merkez Jandarma ise üçüncü sırada tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun milli futbolculara Dünya Kupası vaadi olarak hediye etmeyi planladığı villalara oyunculardan olumsuz yanıt geldi. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Biz villa falan istemiyoruz." diyerek teklifi reddetti.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Reklam tanıtı.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar.

0: aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi, beyaz eşya. İster tıkla, ister uğra.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce

0: İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

0: Reklam tanıtır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye'nin

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun

0: Çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

sonumuz. Ansızın çekip gitmekte mi vardı bu oyunda? Hani hep sevmek vardı. Hani ölüm bile ayıramayacaktı bizi. Gittin de iyi mi oldu sanki? Neydi sebep bu ayrılığa? Ne yaptım ki ben sana? Neden gittin? Neden? Söylesene.

sana isyanım. Güzel günlerim

Sen benim gönlümde canım.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek,

0: Kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
6: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
9: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Yaklaşık yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Ayrıca bizleri Mersin FM Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Ama dön desem, seviyorum seni, gel desem, seni nasıl özledim bir bilsen. Özcan Deniz, dön desem ilk şarkımız sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
10: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma, 0538 988 30 çift.

0: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Hani yanımızdayken söylemek istediğimiz her şey dilimizin ucuna gelir de bir türlü cesaret edemeyiz ya.

0: bir yandan deliler gibi öyle büyüyen bir aşk, diğer yanda o çok korktuğun kaybetme endişesi. Yani sırf dostluğu bitmesin, o yakınlık bozulmasın diye içindeki fırtınaları gizleyip sadece uzaktan izlemekle yetinirsin. Kelimeler düğümlenir boğazında ve dilin dönmez olur.
1: Sevgimi anlatmaya.
0: Bu arada bu iş sadece gönülden sevince oluyor.
1: Yok seninle.
0: Tüm Ümit ve Sen hayranlarına da selamlarımızı göndermiş olalım.
1: Cesaretim yok seninle.
0: Cesaretim yok seninle. Her şeyi konuşmaya. Haykırmak istiyorum aşkımı, sana açılamıyorum. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakacağım. Sen, Ümit ve Sen sizlerle radyonuzda.

bilsem seni, dostluğunu, sevgini korkuyorum. İnanma, çok seviyorum. Seni çok seviyorum.

ayırdılar ikimizi Emrah, sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Merhaba Selin abla, Tarsus'tan dinliyorum ben Yağmur. Sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim İbrahim amcama armağan ediyorum demişler. Armağan olsun sizlere en güzel şarkılar. Şimdi gerçek anlamda, gerçek dünyada yan yana gelmek imkansız olduğunda sığınılan tek yer rüyalar olur. Ne geçen zaman ne dökülen gözyaşları o bağı kopartmaya da yetmez. Peki rüyalarda buluşuruz ama rüyalarda bile buluşamayanlara ne olacak? Peki onlara ne olacak? Bu şarkıyla kavuşuruz. Cengiz Kurtoğlu sizlerle radyonuzda. Bu şarkıdan sonra da bir reklam aramız olacak.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazaları.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Özbay Kurtarma.

0: katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin. Ben Yiğit demişler. Sıradaki en güzel şarkıları sevgilim Nehir'e armağan etmek istiyorum. Kalbimin en güzel yerindesin diye mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Vuruldum Azer Bülbül sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Sibel Can Ayrılık şarkısı sizlerle, radyonuz Mersin FM'deydi. Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. İşte bazen öyle bir sevda düşer ki yüreğimize. Etrafımızdaki her sese, söylenen her kötü sözü tek bir kalemle silip atarız. Ve geçmişin ne olduğu, insanların ne dediği ya da yüzüne nasıl baktığı önemini yitirir. Her şeye inat. Tüm dünyaya karşı sevginin arkasında durmanın, onu her haliyle kabul edip sahiplenmenin şarkısı. Bu güzel şarkımız El Alem Ne Der diye bakmadan, sevgisinin arkasında dağ gibi duran ve sevdiğini her şeye rağmen baş tacı eden tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Meleğimsin sen Gökhan Güney, sizlerle radyonuzda.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektöründe üretimi artıracak yeni destek paketini duyurdu. Alınan kararlara göre kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limiti 5 milyon TL'ye yükseltilirken, hayvancılık kredilerinde üst limitler artırıldı ve atıl durumdaki büyükbaş işletmelerinin yeniden üretime kazandırılacağı açıklandı. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigarayı bırakma tedavisi alan en fazla 5 milyon hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi. Ölü Deniz adlı stand-up gösterisi nedeniyle dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarıyla gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Mersin'de siber polisin yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 140 hesap hakkında adli işlem yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği Taşıyanım projesiyle şehir içerisindeki ev taşıma işlemleri ücretsiz gerçekleştiriliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında ev değiştirmek zorunda kalan üniversite öğrencilerine ücretsiz nakliye

0: desteği sağlanıyor. Taşınma talepleri Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden alınıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini devam ettiren Mersin Şehir Tiyatrosu, Bahar Noktası adlı oyunuyla 26. Direkler Arası Seyirciler Ödülleri'nde ödüle layık görüldü. Başkan Vahap Seçer, kültür ve sanat alanındaki çalışmaların kente değer kattığını belirterek tiyatro ekibini tebrik etti. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu işbirliğinde Mersin'de düzenlenen, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Çekya'dan yaklaşık 100 sporcunun katıldığı şampiyonada 36 yaşındaki Mersinli milli sporcu Bircan Şimşek, bench press disiplininde 65 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. FIBA 17 yaş altı Erkekler Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Erdemli'de kurumlar arasındaki dostluk, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen kurumlar arası 5x5 futbol turnuvasında Kız Kalesi Jandarma ekibi şampiyon oldu. Çekişmeli geçen turnuvayı Esnaf Spor ikinci, Merkez Jandarma ise üçüncü sırada tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun milli futbolculara Dünya Kupası vaadi olarak hediye etmeyi planladığı villalara oyunculardan olumsuz yanıt geldi. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Biz villa falan istemiyoruz." diyerek teklifi reddetti. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede. Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16.

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
6: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem de çok güzel bir şarkıyla. Tabii önce bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Yayınlar kolay gelsin Selin Hanım. Ben Derya. Sıradaki en güzel aşk şarkıları değerli eşim Fatih'e armağanım olsun. Seni çok seviyorum demişler.
7: Geçmiş mutlu günler.
6: Tabii şarkı o kadar güzel ki.
7: Saçlarını yokuş.
6: Sen bir zamanlar beni sevmiştin.
7: Gözlerin.
6: Sen ümit dolu yıllar demiştin. Sen senden ayrılamam demiştin. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim. Müslüm Gürses, Sen sizlerle radyonuzda.
8: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

sensiz mutlu değilim. Geçti güzel günlerim. O günahkar kaderim ayırdı ikimizi. Bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım. Sen bir zamanlar beni sevmiştin, ümit dolu yıllar demiştin, senden ayrılamam demiştin.

vermek. Canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Olur mu, olur mu bu aşkı bir anda silmek?

Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil, mümkün değil benim sensiz yaşamam. Canımdan geçerim, senden vazgeçmem.

yeter. Canımdan geçerim, canımdan geçerim, senden vazgeçmem, senden vazgeçmem, ölsem vazgeçmem.

programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bizim akşam programlarımız, gece tekrarlarımız olduğu için gelen mesajların saati de çok farklı olabiliyor. Şimdi dün bir mesaj almışım ama muhtemelen benim programıma gelmemiş bu mesaj. Saat 8.30'da gelmiş çünkü. Ama gelmiş artık, o yüzden artık benim mesajım sayılır ve paylaşabilirim. Merhaba, ben Gülcan demişler. Her şeyden çok sevdiğim eşim Akın'a sıradaki en güzel şarkıyı armağan ediyorum. Bize ve gelecek güzel günlerimize armağan ediyorum. Seni çok seviyorum demişler. Ayrılık olmasın ölene kadar. Aramıza yollar yıllar girmesin. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Yıllar girmesin. İnanılmaz bir şarkı bu arada. Olmasın ölene kadar. Aramıza yıllar yollar. Sesi fırlayıp dinlemek istiyorum bu şarkıyı şu anda. O yüzden hemen şöyle başa alalım ve hep birlikte dinleyelim.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

o güzel yüzünü her gün görmeye, dayanmaz yüreğim terk edilmeye. Ayrılık olmasın ölene kadar, ayrılık olmasın ölene kadar.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
0: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepet

0: paketli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
6: Reklamlarımızı geride bıraktık. Programımıza Özbay Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. Sıradaki bütün şarkılar eşim Yusuf'a armağan olsun demiş, seni canımdan çok seviyorum diye de eklemiş dinleyicimiz. Şimdi sizleri çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Ruhumsun, Cüneyt Özgür sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 00.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Veysel. Sıradaki anlamlı şarkılar eşim Şebnem'e gelsin. Rabbim sevgimizi ve muhabbetimizi hiç eksik etmesin demişler. Amin diyelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
1: Ah, yine akşam oldu. Güneş batıyor.
0: Şimdi sizleri İbrahim Tatlıses'le baş başa bırakacağım. Nereden bileceksin beni? Ne hallerdeyim? Sormadın beni, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Tabii ki bu güzel şarkımızı Özbay Kurtarmaya Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Ve aynı zamanda sevdiğinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan herkese, bütün dinleyicilerimize armağan edelim. Sözleri de o kadar güzel ki bu şarkının. Yüzünden tebessüm eksik olmasın, ipek saçlarının rengi solmasın. Seven gönlündeki umut sönmesin, kıyamam bir tanem, sen hiç ağlama. Selahattin Özdemir sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam tanıtı.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: Müjde mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
10: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
12: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
13: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
15: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
16: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Murat. Sıradaki en güzel şarkıları abim Emre'ye armağan etmek istiyorum demişler. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.
17: Geziniyor bulut bulut gözlerimde.
16: Şimdi sizleri Ayhan Aşan'la baş başa bırakıyorum, özlüyorum sizlerle radyonuzda.

Olay değil, Ferdi Tayfur sizlerle radyonuzdaydı. Bazen insan her ümidin peşinde koşmaktan yorulur ve o bekleyişlerinin ardından ümitleri birer birer kırılır ya, işte tam öyle bir andayız. Her gün aynı ızdıraba sarılmaktansa yol yakınken kendi kaderine çekilmek ister insan. Hani sevgiden vazgeçmek değil de belki de tek çare olarak severek ayrılmayı, o çok yoran aşka biraz hasret kalmayı seçersin. Bu güzel şarkımızı o yüzden belki bir gün yeniden başlamak ümidiyle bu günü ayrılığa adayan tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum. Yoruldum koşa koşa. Severek ayrılalım. Arif Susam sizlerle. Müzik.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
10: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
11: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını

0: doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Ve yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Artık son şarkılarımız. Şimdi hemen bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sizleri Ceyhan'dan dinliyoruz. Sıradaki en güzel şarkılar Enes ve Furkan'a armağan olsun demişler. Selamlarımızı gönderelim Ceyhan'a. Ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakalım.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Selin Yayında.

Sende ne buldum bilmiyorum ama. Sende bulduğumu da bir başkasında asla bulamıyorum. Neredeysen gel kurtar beni.

programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Bu şarkılar var ya, bitirdi bizi. Mahvetti gerçekten. Şimdi bir çaresizlikle, bir kabullenişle aslında devam ediyoruz. Aramızdaki bütün bağları kopardık birer birer. Seninle paylaşacak hiçbir şeyimiz kalmadı artık diyeceğiz. İşte öyle bir an gelir ki o çok bağlandığın insanla arandaki bütün bağların birer birer koptuğunu görürsün. İşte öyle bir geri dönülmez bir yoldayız. Bu güzel şarkımızda şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağanımız olsun. Ayrıldık. Selami Şahin sizlerle radyonuzda.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen ve programıma mesajları da katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektöründe üretimi artıracak yeni destek paketini duyurdu. Alınan kararlara göre kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limiti 5 milyon TL'ye yükseltilirken, hayvancılık kredilerinde üst limitler artırıldı ve atıl durumdaki büyükbaş işletmelerinin yeniden üretime kazandırılacağı açıklandı. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigarayı bırakma tedavisi alan en fazla 5 milyon hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi. Ölüdeniz adlı stand-up gösterisi nedeniyle dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarıyla gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Mersin'de siber polisin yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 140 hesap hakkında adli işlem yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği Taşıyanım projesiyle şehir içerisindeki ev taşıma işlemleri ücretsiz gerçekleştiriliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında ev değiştirmek zorunda kalan üniversite öğrencilerine ücretsiz nakliye desteği sağlanıyor. Taşınma talepleri Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden alınıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini devam ettiren Mersin Şehir Tiyatrosu, Bahar Noktası adlı oyunuyla 26. Direkler Arası Seyirciler Ödülleri'nde ödüle layık görüldü. Başkan Vahap Seçer, kültür ve sanat alanındaki çalışmaların kente değer kattığını belirterek tiyatro ekibini tebrik etti. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu işbirliğinde Mersin'de düzenlenen Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Çekya'dan yaklaşık 100 sporcunun katıldığı şampiyonada 36 yaşındaki Mersinli milli sporcu Bircan Şimşek bench press disiplininde 65 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. FIBA 17 yaş altı Erkekler Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Erdemli'de kurumlar arasındaki dostluk, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen kurumlar arası 5x5 futbol turnuvasında Kız Kalesi Jandarma ekibi şampiyon oldu. Çekişmeli geçen turnuvayı Esnaf Spor ikinci, Merkez Jandarma ise üçüncü sırada tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun milli futbolculara Dünya Kupası vaadi olarak

0: olarak hediye etmeyi planladığı villalara oyunculardan olumsuz yanıt geldi. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Biz villa falan istemiyoruz." diyerek teklifi reddetti. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam tanıtı.

0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00. Çift 0.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Babalar Restali başlıyor.
13: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restelindesiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde 17'ye değin arabeskin en baba seslerinden en güzel restelleri dinliyoruz birlikte. Günün ilk resitali biraz türküyle başlamak istedim. Aslında benim isteğim değildi, kız kardeşimin isteğiydi. Nisanur, sana buradan selamlar. Etek Sarı diyecek İbrahim Tatlıses. Sevgili dinleyiciler, evet, şimdi Etek Sarı şarkısıyla başlıyoruz güne. Biraz hareketli bir şarkı olacak ama ardından oldukça ağır şarkılarla sizlerle olmaya devam edeceğiz. İbrahim Tatlıses, İmparator, Etek Sarı şarkısıyla sizlerle radyolarınıza ses verecek.

şimdi o tempolu havayı oldukça hızlı bir şekilde geride bırakıyoruz ve İmparator'un sesinden kalbimizi tam ortadan ikiye, belki de paramparça yapacak bir şarkıyla bağlıyoruz. Hani az önce türküde insan kaderine boyun eğmeli diyordu ya usta. Şimdi o kaderin karşısında elin kolun bağlandığı çaresizlik

diz çöktü. Teslimiyet anındayız. Bir kulunu çok sevdim ama o beni hiç sevmedi diyecek İbrahim Tatlıses. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Bir kulunu çok sevdim.

0: barresitali.
1: Bazen de o çaresizliğin, o karanlığın içinden öyle bir ses yükselir ki insana sevmenin ve sevilmenin o en asıl halini yerinden hatırlatır. Hani sevgisizlikten yok olmaya yüz tutmuş bir kalbe bir başkasının sevgisi can suyudur ya. Diyecek ki usta, gülersen bahara erecek kışım, sen beni sevdikçe var olacağım. İki insanın bir sevda rüzgarı gibi estiği bu aşkın üstünde bir aşk göremem diyecek kadar büyük, hesapsız ve maskesiz sevdalara sahip dinleyicilerimiz için gelsin bu şarkı. Ümit Besen, sen sevdikçe diyecek. Ardından kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine babalar resteliyle sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında olmaya devam edeceğiz.

0: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Yok kelimesi omega yapıda yok.
7: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
6: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
11: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
12: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
13: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602.
14: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin.

0: Zamanın tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
5: Reklamların öncesinde Ümit Baba'yla aşkını en saf, en güzel haline teslim olmuştuk. Sen sevdikçe var olacağım diyerek içimizi huzurla doldurmuştuk. Ama dedik ya, burası Babalar Resteli. Burada öyle hayatın her rengi, her gerçeği var. Şimdi o toz pembe rüyadan uyanma ve gerçeklerin suratımıza çarpma vakti geldi. Gidenin arkasından hala yaş dökenlere, o yalan sözlere hala kanıp ismini sayıklayanlara gelsin bu şarkı. Arkadaşça, dostça bir omuz uzatıyor ve o can alıcı nasihati fısıldıyoruz şimdi radyolarınızdan. Giden gelir mi sandın, aldandın, boşa yandın. Yırt at gitsin resmini, unut artık ismini, anma arkadaş. Şimdi çalacağımız bu güzel şarkı aslında birçoğumuzun nevi şahsına münasır ablamızın Yıldız Tilbe'nin o ciğerinden söküp atan, insanı darmadağın eden sesiyle dinlemeye çok alışığız. Hani Yıldız abla söylüyor ya, anma arkadaş diye. Şimdi Ümit Besen'den dinliyoruz. Anma arkadaş sizlerle radyolarınıza ses veriyor.

ateşiyle bizi yakıp kavuranlara, rüzgar olup bizi oradan oraya savuranlara ve o can alıcı soruyu soracağız şimdi. Sevgi mi, nefret mi, sıla mı, gurbet mi, nazar mı, hiddet mi, adını sen koy diyecek Müslüm Baba. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

bazen hayat insanı öyle bir köşeye sıkıştırır ki gözünden akan seli kimse görmez, kalbindeki yarayı kimse bilmez. Sığınacak bir dost, tutunacak bir dal ararsın da bulamazsın. İşte o çaresizliği, kimsesizliği en yalın haliyle anlatacak Müslüm Baba. Dünyada sevmek, sevilmek bu muydu diyecek. Bir kadın tanıdım diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı.
1: Babalar Resitali.
2: Arabeskin en güçlü, en dertli seslerinden birine Büyük Usta Adnan Şenses'e bırakacağız şimdi mikrofonu. Yıllarca ümitle bekleyip de o beklediği menzile varamayanların, el ele kurduğu hayalleri yarım kalanların şarkısı da sizleri baş başa bırakacağım. Araya giren ellere, gözyaşına bakmadan sevenleri ayıranlara büyük bir sitemimiz var. Kopardılar bizi birbirimizden, bir veda edip de sarılamadık diyecek Adnan Şenses. Hani hep giden mi kalan mı diye bir şüpheye düşer sorarız ya. İşte bu şarkıda ayrılığın aslında gidene de kalana da nasıl acı verdiğini dinleyeceğiz birlikte. Adnan Şenses kavuşamadık diyecek.

Asıl büyük imtihan o ayrılık kesinleşip yollar tamamen ayrıldıktan sonra başlıyor aslında. Çünkü kavuşamadın, bitti zannettiğin o sevda aslında hiçbir yere gitmiyor. Attığın her adımda, baktığın her köşede onun bir izi karşına çıkıyor. Kendini ne kadar zorlarsan zorla, düşünmek istemiyorum desen de nafile. Çünkü sana her şey elbette ki onu bir şekilde hatırlatacak. Adnan Şenses, bana her şey seni hatırlatıyor diyecek. Şimdi çok bu güzel şarkı radyolarınızda sizlerle birlikte ses verecek.

0: ستالی.
1: Adnan Şenses'le birlikte hatıraların içinde kaybolduk. Ama o hatıralar insanı yormaya, nefes dahi aldırmamaya başladığında yapılacak tek şey kalıyor. Kadehi şişeyi kırmak galiba. Cengiz Kurtoğlu, kadehi şişeyi kırarım bugün diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Kayseri FM 104.6 frekansında Bir Babalar Resteli'nin daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Ben sunucunuz Zeynep. Bugün saatler 16'yı gösterdiğinden itibaren bu mikrofonda isyanları, hasretleri, kavuşulamayan yarınları, yarım kalmış sevdaları paylaştık. Az önce de Cengiz Baba'yla kadehleri, şişeleri kırdık ama ne yaparsak yapalım o maziye engel olamayız zaten. Şimdi ise saatlerimiz 17'yi gösterirken bugünün perdesini yine Cengiz Kurtoğlu'nun o çok özel klasiğiyle kapatacağız. Artık öfkenin yerini o derin ve sessiz kabullenişe bıraktığı son duraktayız. Söyleyecek tek bir sözüm bile kalmadığı, o ayrılığın gelip kapıya dayandığı anların şarkısı var şimdi sırada. Gidene sendeki resmini yırtabilirsin, beni de maziye katabilirsin diyecek kadar net son bir veda gecesindeyiz bu şarkıyla birlikte. Bu ölümsüz eserle bugünlük huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın yine saatler tam 16'yı gösterdiğinde arabeskin en baba sesleriyle, en güzel resitalleriyle yine sizlerle tam bu frekansla Mersin FM'de sizleri bekliyor olacağım. O zamana kadar kendinize ve kalbinize çok iyi bakın. Sözü günün son dakikalarında büyük usta Cengiz Kurtoğlu'na bırakıyorum. Elveda sevgilim diyecek.

0: Çalar Resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira.

0: Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektöründe üretimi artıracak yeni destek paketini duyurdu. Alınan kararlara göre kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limiti 5 milyon TL'ye yükseltilirken, hayvancılık kredilerinde üst limitler artırıldı ve atıl durumdaki büyükbaş işletmelerinin yeniden üretime kazandırılacağı açıklandı. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigarayı bırakma tedavisi alan en fazla 5 milyon hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi. Ölüdeniz adlı stand-up gösterisi nedeniyle dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarıyla gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Mersin'de siber polisin yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 140 hesap hakkında adli işlem yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği Taşıyanım projesiyle şehir içerisindeki ev taşıma işlemleri ücretsiz gerçekleştiriliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında ev değiştirmek zorunda kalan üniversite öğrencilerine ücretsiz nakliye desteği sağlanıyor. Taşınma talepleri Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden alınıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini devam ettiren Mersin Şehir Tiyatrosu, Bahar Noktası adlı oyunuyla 26. Direkler Arası Seyirciler Ödülleri'nde ödüle layık görüldü. Başkan Vahap Seçer, kültür ve sanat alanındaki çalışmaların kente değer kattığını belirterek tiyatro ekibini tebrik etti. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu işbirliğinde Mersin'de düzenlenen, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Çekya'dan yaklaşık 100 sporcunun katıldığı şampiyonada 36 yaşındaki Mersinli milli sporcu Bircan Şimşek, bench press disiplini

günde 65 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. FIBA 17 yaş altı Erkekler Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Erdemli'de kurumlar arasındaki dostluk, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen kurumlar arası 5x5 futbol turnuvasında Kız Kalesi Jandarma ekibi şampiyon oldu. Çekişmeli geçen turnuvayı Esnaf Spor 2. Merkez Jandarma ise 3. sırada tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun milli futbolculara Dünya Kupası vaadi olarak hediye etmeyi planladığı villalara oyunculardan olumsuz yanıt geldi. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Biz villa falan istemiyoruz." diyerek teklifi reddetti. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji.

0: teknolojide. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane radyo Mersin FM.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Su hayattır. Su Hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
6: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 590-66-25.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın.

0: İşletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0. Şehirler

0: arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, kerebiçte bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuz

0: Numaramızı kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Murat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: Bahçe, biz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat yayında.
2: Valla var ya bu teaser'daki bütün şarkıları ezberlemişiz artık. Nerede ne çıkacak biliyoruz. Yıllarca aynı teaser'ı çala çala artık var ya. Az önce zaten duymuşsunuzdur. Ben de söylüyorum şimdi. Şimdi her sanatçıda sıkıntı yok. İbrahim Tatlıses'e bir geldi abi, yok çıkmıyor. Adamda valla işte acı yiye yiye öyle bir ses var ki İmparator'da. Kimse o sesi yakalamıyor. Detone oluyoruz valla. Efendim herkese selamlar, iyi akşamlar dileklerimize. Fırat'la Damardan Kalbi programına her zaman olduğu gibi başlamış bulunmaktayız. Yine saatlerimiz 22'yi gösterinceye değin birbirinden güzel şarkılarla sizleri buluşturacağım. Hazırsanız başlayalım. Çaylarınızı, kahvelerinizi alın.
3: Yalnızlığını, yalnızlıklara, yüreğini al yanına.
2: Aldınız mı çay kahve? Hadi o zaman başlıyoruz sevgili dostlar. Şimdi güzel bir şarkıda startımızı vereceğiz. Ebru Gündeş, Kal Benimle diyecek. Bu güzel şarkıyı evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara, emekçi kardeşlerimize kolay gelsin dileklerimizi gönderiyoruz. Tüm şoförlerimize de Allah kaza bela vermesin. Bu güzel şarkı sizlere gelsin. Dolmuşçular, minibüsçüler, otobüsçüler. Onlar her zaman dinler ama sessiz dinleyicilerdir. Güzel şarkı sizlere selamlar olsun. Şimdi bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız sevgili dostlar. 0553 714 94 96'dan bizlere ulaşmaya başlayabilirsiniz. Şimdi 23.00 öncesinde gelen mesajlarımız vardı. Onları sildim, haberiniz olsun. WhatsApp'ınıza bakın. Eğer 20 öncesinde ise tekrardan iletmeniz gerekiyor. Haberiniz ola. Sonra demeyin bana mesajımı okumadınız. Haydi Ebru Gündeş, Kal Benimle diyecek bir Müslüm Gürses şarkısını Ebru Gündeş yorumuyla dinleyeceğiz. Sonrasında buradayız.

kal yerine, kal benimle. Ebru Gündeş, Müslüm Gürses şarkısıyla sizlerle bir sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Haydi bakalım, hazır mıyız? Allah Allah! Güzel bir şarkı gelecek. Haydi mesajları paylaşmaya başlayalım. Merhaba, ben Mutluhan. Hande Ceylan sıradaki şarkılar. Canım eşim Hasan Bahsi Ceylan ve canım abim Tahir Songu'ya armağan olsun yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz.

0: günler. Ben Seda Çalışkan. Milyon kere sen, milyon kere iyi ki başka sözüm yok. Yaşım 20, sana 40 senedir aşığım gibi sıradaki şarkılar ömrüm eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demiş. İyi yayınlar, ben Merve. Sıradaki şarkılar kalbimin sahibi Samet Yıldırım'a gelsin. Seni çok seviyorum, sevgilim gerek mesajını noktalamış. Kibariyeyle sizleri baş başa bırakıyorum. Kim geldi ki seninle bir gün ayrılacağız? Öyle ayrılık olmaz. Olmaz abi. Haydi bakalım. Kolonları yükseltin. Verin coşkuyu kolonlara. Verin.
1: Aho lan aho aho. Ben ölüm, ben ölüm lan.
2: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.
3: Fırat'a selam. Damara devam.
4: Yürü be. Allah'ına kurban.
5: Mersin efendim.
6: 104.6.

0: Abi bu şarkı niye erken bitti böyle ya? Vallahi 10 parası lazımdı. 3 dakika şarkı mı olur abi? Evet, devam edelim birlikteliğimize. Ne güzel tam kaptırmıştık şarkıya kendimizi var ya. Böyle küt diye bitmesi olmadı. Atilla Kaya gelecek. Penceresiz kaldım anne. Ahmet Kaya şarkısıdır bilirsiniz. Atilla Kaya yorumu ile dinleyeceğiz.
1: Hani benim.
0: İyi akşamlar abi, ben Mutan Gülşen Mülayim. Hem dipteyken de en zirvedeyken de daima seninle olacağım nefesim eşim Ümit Mülayim'e gelsin sıradaki şarkılar demiş. İyi yayınlar Fırat Bey. Size ve Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya, Sabahattin Mert Kasapçı, Onur Toy, Ahmet Kurt, Recai Söze için sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. İyi akşamları yayınlar. Mutlan Hatice ben. Silifke'de bulunan canım eşim Tahir Songu için sıradaki şarkılar armağan olsun demişler.

0: yapıyoruz? Anne radyonuzda sizlerle.
1: Fırat'a selam.

gençliğim nerede anne? Güzel bir Atilla Kaya şarkısıyla sizleri baş başa bıraktık. Şimdi bugün bir sohbet esnasında dedim bugün bu şarkıyı çalacağım. Denk geldik böyle. Dedi çalarsın çalamazsın. Çalardın çalamazdın dedim ben çalarım abi. Kim olursa olsun kimse bana bir şey diyemez. Patron bile bir şey diyemez yani. Boşuna dememişler radyonun delisi diye. Çalar abi. Arabeskin içine de çalar. İyi akşamlar, iyi günler. Ben Perihan Üşenmez ve Esma'nın Sönmez. Esma'nın Sönmez. Bu şekilde yazılmış. Sıradaki en güzel şarkılar canımız çok sevdiğimiz abimiz Doruk Üşenmez'e ve Erol Üşenmez'e gelsin. Ayrıca size de gelsin Fırat abi. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar abi. Sıradaki şarkılar Merve'den Canımın İçi, Aslan Kardeşim, Suat ve Fuat'a gelsin demiş. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat Bey. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan Parçası Yiğidim, Canım Oğlum, Recai Söze ve Sana gelsin. Tüm radyonun çalışanlarına ve tüm arkadaşlarına gelsin. Gözümün nuru Canım Oğlum, seni canından çok seven annen, kendine çok iyi bak demiş.

Bu da işte adamların damarı. Bizde damar varsa onlarda da var yani. I'm taking with me. So goodbye. Neyse şimdi şakayı geçelim. Patrondan fırça yemeden hemen bu şarkıyı değiştireceğiz. Tabii ki bu şarkının Türkçe versiyonunu, çakmasını çalacağım sizlere. Linet yorumuyla. Ölümsüz Aşk radyonuzda sizlerle sevgili dostlar.

0: yapar abi. Bizimkiler fena yapar. Çok güzel çakmasını yapar.
1: Sevgilim bu. Ölümsüz
0: aşk Linet radyomuzda sizlerleydi. 90'ların unutulmayan şarkılarından bir tanesiydi bu zaten. Hem yabancı versiyonunu biliyorsunuz. Linet'in de bu şarkısı çok yeni değil tabii ki yani. 90'lı yıllarda çalıyorduk bu şarkıyı bangır bangır. Haydi bir Türkiye'ye bağlayalım ya. Emrah gelsin mi Emrah? Allah Allah Allah Allah. Adnan Yörük, iyi akşamlar. Sıradaki şarkı değerli abilerim Şavkı Erozan, Necati Yörük, Abdullah Altuner, Yiğit Devrim Ünlü, Murat Ersin Barış, Ozan Serhat Güden ve Ahmet Eski'ye armağan olsun demişler. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Aleyna. Sıradaki güzel şarkılar eşim Erol Üşenmez için gelsin demiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam diyelim. Fırat Reis, ben Memduh Sözay. Sıradaki şarkı dünyanın en yakışıklısı canım oğlum Recai Söze'ye. Sana ve tüm çalışanlara, tüm arkadaşlarına armağan olsun. Canım oğlum kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış sevgili abimiz. Emrah'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Yara benim diyecek, sonrasında kısa bir reklam, reklamlar sonrasında buradayız.

0: Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
1: Su hayattır. Su Hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
3: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede. Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.

Daha sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.

0: 0533-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
2: Fırat'la Damardan Kalbe.
3: Damardan Kalbe giden yol, Fırat'la Damardan Kalbe programından geçiyor sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz reklamlar sonrasında. Güzel bir coşkun sabah şarkısı gelecek şimdi. Bak şarkının güzelliğine bak.

0: selam damara devam.
1: Gülbe, gülbe Allah'ına kurban.
2: Mersin efendim.

herkese tekrardan iyi akşamlar dileklerimi gönderiyorum. Ben size demiştim değil mi? Bugün bir gün bu mouse pilleri su koyu verecek demiştik. Yayının ortasında kütleye kalacağız demiştik. O kadar inat ettim almamakla. Patron da duysun diye buradan söyledik durduk. Patron da inat etti. O inat etti, ben inat ettim işte. En sonunda patron kazandı abi. Şarkının ortasında yani. Pil biterse gittik işte marketten pil aldık geldik. Dersin, fakir bir radyo olunca ne olacak yani işte. Adamın pil alacak parası yok. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben de liste Duru Çelik. Sıradaki şarkı Biricik Kahramanım Canım Babam Kadir Çelik'e gelsin demiş. Seni çok seviyorum canım babam diyerek mesajını sonlandırmış. Vallahi patron arıyor. Ben Masal Körsü'deki şarkı değerli kardeşim Ali Can, Alşan'a ve sana gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm. Sıradaki şarkı ismini sayamadım. Dostlarıma gelsin. Babam Necat İzmirli, Doğan Demir Yılmaz, Hasan Beysat Demir Yılmaz, Suat Teker, Fuat Teker, Ali İzmirli, Şeker Dayıma, Ömer Bircan, Ümit Boşkır, Murat Boşkır ve Çağatay Topal için gelsin demiş sevgili dinleyicimiz.

0: damak serbestliği ağlayanlar oldu mu abi? Olmuştur mutlaka ya.
1: Ağlamayın, boş verin ya. Hayat yaşamaya değer.
0: Dedi ki az önce patron arıyor diye pil muhabbetine. Bir güzel fırça yedik az önce abi. Sen niye fakir radyo diyorsun?
1: Abi fakir radyo bir pil alamıyor ya. Bir pil alamıyor.
0: Ben Mersin Mut'tan Melike Delice. Sana duyduğum his kelimelere sığmayacak kadar derin ama yine de söylemek güzel. Bugün çalacak olan tüm şarkılar sevgilim Görkem Koca ve Aslan dayım Ziya Baytar'a gelsin. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar. Sıradaki bütün şarkılar ben Ali Dörek'ten Serdar Yılmaz, Ejder Ayta, Durasan Keleş, Atakan Yılmaz, kardeşim İkizler Suat ve Fuat Teker'e gelsin. Ve sizlere armağan olsun demişler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar abi. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim babaların babası Sebahattin Mert Kasapçı, Veli Ançelik ve Onur Toya armağan olsun diyerek mesajını noktalamış sevgili

0: Kardeşimiz İbrahim Erkal'la sizleri baş başa bırakacağız. Sevmeyecek sonrasında bakalım. Ve buradayız sonrasında.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: ediyoruz sevgili dinleyenler.
1: Durmak yok, damara devam. Ferdi Özbeyen gelecek. Sen de benim hatalarımdan birisin. İyi akşamlar Fırat Yiğit, kolay gelsin. Ben Mezitli'den. Sıradaki en güzel şarkılar yeğenim Recai Sözey ve sana gelsin. Kendine çok iyi bak. Müzeyyen, sakin, hayta diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat abi. Ben Derya Üstra'daki şarkılar ömrüm, ömürlüğüm olan eşim ve Kürşat Öz'e armağan olsun. Seni çok seviyorum, hayatımın anlamı demiş.
2: Sebepsiz bir başıma hatıralar benimle dans ediyor.
1: Şarkının sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında son saatimize karşınızda olacağız sevgili dinleyenler.

0: Damardan kalbe, reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtı. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemleri.

0: İletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam, hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.

0: şimdi hani az önce dedik ya, bir pil muhabbetimiz oldu. Reklamları dinlerken aklıma bir anı geldi. Şimdi onu anlatmadan duramayacağım. Hani dedik ya fakir radyo diye. Sene bilmem kaç, 2001 mi artık, 2002 mi, öyle civarlar. Dağın başından yayın yapıyoruz. Yani dağın başı Darboğaz'ın orası arkadaşlar. O dönemler orası dağın başıydı yani. Bir Allah'ın kulu yoktu. Bir tek biz vardık orada. Koca bir direk. Kış kıyamet abi. Dışarıda Poyraz ortalığı yıkıp kavuruyor. Yani dışarı çıksak adam uçuracak. Yani o derece, bilirsiniz. Neyse, akşam program yapıyorum yine böyle 20-22 artık gece. Allah ne verdiyse yayın yapıyorduk abi. 24 gece 1 sabaha kadar yayın yaptığımız olmuştur. Karnımız acıktı, cevimizde para yok, züğürtüz. Sevgili Ahmet kardeşim var, meçhulü bilirsiniz, meçhul DJ Ahmet. O da yanımda oturuyor. Abi acıktık işte falan dedi. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Cepte para yok. Diyelim ki para var. Darboğaz'ın oradan o Poyraz'da nereye gideceksin? Gecenin o vaktinde açık bir yer bulamazsın. O ayrı mesele. Paranla da hiçbir şey alamazsın. Hepsini geçtim. Diyelim açık yerde buldun. O Poyraz'da uçarsın zaten. Neyse. Şimdi Ahmet dedim, ne yapacağız biliyor musun? Şarkıyı anons edeceğim ben. Mikrofonu mahsus açık bırakacağım, tamam mı? Dedi. Dedim şimdi bu mikrofonu açık bırakacağız. Ben diyeceğim ki ya acıktık işte falanca filanca, şöyle olsaydı da yeseydik falan filan. Mutlaka bizi duyan olacaktır, arayacaktır dedi. Vallahi dedi, çok iyi fikir. Neyse, anonsa girdik abi. Aynı bu şekilde yaptık anonsumuzu. İşte falanca şarkı Ferdi Tayfur sizlerle dedik, şarkıyı verdim. Mikrofonu da mahsus açık bıraktım. Dediğimizi yaptık. Ahmet dedim, ya dedim acıktık dedik, şu olsa yenirdi, bu olsa yenirdi falan filan. O diyor abi acıktık falan diye. Kim gidecek dedim şimdi buradan aşağı, Darboğaz'dan inecek. Neyse baktık telefon çalıyor, açtık Kale Restorant. Abi diyor, mikrofonu açık unutmuşsunuz. Yapma ya dedim, hemen pat kapattım. Dedi bize bir Cengiz Kurtoğlu çalın, size yemek göndereceğiz. Bir Cengiz Kurtoğlu'na var ya, gösteriniz var ya, bizi var ya, ihya ettiler ihya. Ben suçlu değilim, dünyaya geldim sen. Valla yarım saat geçti var ya, adamlar o Poyraz'da bir güzel servis kebaplarımızı gönderdiler kolamıza kadar. Ben suçlu değilim. Kulakları çınlasın, abimizin ismini unuttum var ya, şu anda dinliyorsa şayet veya akrabaları falan dinliyorsa kulakları çınlasın. Seni sevdim. İşte böyle alem adamız biz ya. Radyonun delisi diye boş edemiyorlar. Evet, Ferdi Tayfur devam edeceğiz. Ferdi Tayfur, Ferdiciler kızmayın bana. Şarkıyı başaracağım. Mesajlarımızı paylaşalım. Selamlar reisim, ben Kürşet Öztürk'teki şarkılar değerli büyüğüm İsmail İkinci, Mustafa Alpaltun, dostlarım Hasan Hüseyin Deniz, Sarun Canyurt, Murat Ersin, Barış abilerim, Şavker Uzan, Acun Karal ve Burak Temel'e armağan olsun demişler. Acıtma. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar. Dünyanın en iyi abisi Recai Söze'ye gelsin canım abim. Hayatta bazen beklediğimiz şeyler gecikebilir ama Rabbim her şeyi en hayırlı zamanda nasip eder inşallah. Allah'ım seni korusun, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Şimdi mikrofonu açık unutacağım arkadaşlar. Acıktım. Çalacak telefon diyor ki, kim arayacak arkadaş? WhatsApp'tan yazsanız zaten göremeyiz. Sırası gelince bakıyorum mesajlara. Ferdi Tayfur radyonuzda sizlerle. Bir bilsen.
1: Mersin FM 104.6.

0: Bahar'ı verdiğimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik ve sizleri Ferdi Tayfur'la baş başa bıraktık sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Haydi o zaman bir rahmetli ablamız gelsin Güllü. Gözlerine bakmayacağım, gözlerine bakmayacağım diyecek.
1: Mersin efendim. 104.6.
0: Demir Yılmaz'dan abilerim Mustafa Alpaltun, Beysat Demir Yılmaz, Bayram Öztürk ve kardeşlerim Özgür Su, İsmet Göbelek, Gürşat Öze gelsin demişler. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı Can Yoldaşım, Hasretim Kadir Çelik'e gelsin demiş. Seni çok seviyorum, hasretle bekliyorum sevdiğim diyerek mesajını sonlandırmış. Sıradaki şarkı Mert Gezer, Hacı Veli Gezer, Serdar Şeker için gelsin. Sizi çok seviyoruz Allah'ın izniyle. İyi akşamlar diyerek mesajını sonlandırmış. Güllü'yle sizleri baş başa bırakalım. Çok güzel bir şarkıdır. Hep birlikte volümleri yükselterek dinleyelim bu güzel şarkıyı.

Can sana. Kul olsan her şeyimi yakacağım. Gözlerine bakmayacağım abi. Sözlerine kanmayacağım. Ellerini tutmayacağım. Orada yapacak bir şey yok ha. Korulsa da bu can sana kul olsa da. İşte güzel bir şarkı daha geliyor. Hemen ardına yapıştıracağız abi, şimdi yapıştıracağız. Yapıştır gelsin. İyi akşamlar, kolay gelsin. Sıradaki şarkılar Onur Toy'dan Recai Sözay, Muhammed Gültekin, Cebrail Yılmaz ve Mert Kasapçı'ya gelsin de bizim dinleyicimiz. İyi akşamlar Fırat abi, ben Berkay. Emrah Erden'e ve değerli abilerim Ömer, Emin, Meral, Zeynel ve Barış abime sıradaki şarkılar gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Mersin'den Gizem. Sizden sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Canım Eşim için istiyorum demiş. Seni de sevecek biri, seni de sevecek biri bulunur. Harika Avcı Radyonuz'da sizlerle sonrasında buradayız.

0: ayrıldık diye üzülme sakın. Seni de sevecek biri bulunur. O kadar kolaydı değil mi? O kadar söylemek kolaydı.
1: Kalbimi verecek biri bulunur.
0: Evet, bine koşanla devam edeceğiz.

sevgiler, ben Mustafa Bıyıklı. Sıradaki en güzel şarkılar kardeşim Osman Bıyıklı'ya, değerli dostları Yasin Uysal, Mahmut Sabah, Mustafa Zehir Aydın, Aydoğan, Görkem Koçak, Mert Vadi, Umut.

Acar için Ali Zengin ve Tarık Akan'a armağan olsun demişler. Arkadaşları soy isim, isim ve soy isimlerin aralarına virgül bırakırsanız veya bir tire falan bir şey koyarsanız hani soy isimler isimler karışmasın okurken zorlanıyoruz. Bir yeni Ersel'deki şarkı Silifke'de bundan canım eşim Emrah Erdin'e gelsin. Seni çok seviyorum, seni çok öpüyorum, Allah'a emanet ol demiş dinleyicimiz. Mine Koçan'la sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında kısa bir reklam arası reklamlar sonrasında son

0: Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız...

0: 0538 437 02 33 538 437 02 33.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, kerebiçte bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 0.
0: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 0.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02. 0542 144 46 02.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın, çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
8: Fırat

Dostlar, güzel bir Müslüm Gürses şarkısı gelecek. İyi akşamlar, ben Mutlan, Hüsamettin Koçak, Mert Boyraz, Mustafa Zehir, Seyhan Acar, Mahir Bayram, İmrah Çelik, Onur Marangoz, Ahmet Çelik, Durmuş Ali, Kullukçu, Arif Demir, Ali Duman için sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Fırat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar, sıradaki en güzel şarkılar amcam Mustafa Alpaltın'a, dostları Lokman Yeşilyurt, İsmail İkinci, can kardeşleri Ferdi Erkaç, Kasım Hüseyin Demir, Kürşet Öz, Harun Cem Yurt, Nazmi Ertem, Musa Asgay, Yusuf Kaya, Bayram Öztürk, Baran Efe ve sana gelsin demişler. Teşekkür ediyorum. Benden de sizlere armağan olsun. İyi akşamlar, ben Umut Muzaffer Topuz ve Özdeyiş Üşenmez. Sıradaki tüm güzel şarkılar canım kardeşimiz Erol Üşenmez ve Doruk Üşenmez'e, Cihan Çakı'ya armağan olsun. Ayrıca sizlere de armağan olsun Fırat kardeşim demiş. Teşekkür ediyorum. Bizlerden de sizler için gelsin bu güzel Müslüm Baba şarkısı.

0: biter, aşk bitmez. Müslüm Baba Radyonuz'da sizlerle sevgili dinleyenler. Sırayı Devran Çağlar alacak. İyi akşamlar, ben Mel Poyraz. Kıymetim Çağlanır'a gelsin sıradaki şarkı. Hasretin rüzgarı ruhumu savuruyor diyerek mesajını sonlandırmış. Yayınlar Fırat Bey, Silivke'de bulunan oğlu Meltem Yerlikaya. Değerli arkadaşları Erdal Tiryaki, Recai Sözay, Muhammed Gültekin ve Aslan abisi Sebahattin Mert Kasapçı için sıradaki şarkılar gelsin yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, ben Mersin Mutlan, Melike Delice. Bir kalbim var, o da sana ait sevdiğim. Bugün çalacak olan tüm şarkılar sevgilim Görkem Koça ve Aslan dayım Ziya Bayraktar'a gelsin.
1: Mersin efendim. 104.6
0: İbrahim Söylemez'den değerli dostları Mert Sevgi Emrah, eski oğlu Mahmut Karaca, Hacı Veli Gezer, Mert Gezer, Osman Durmuş, Mustafa Can Sabah, Erdal Tiryaki, Ahmet Yıldız'a gelsin demiş sıradaki şarkılar. Devran Çağlar'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Yalvarıyorum diyecek, sonrasında buradayız.
2: Fiyata selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.

adımı yalvarıyor. Bir şeyler söyleyin, susmayın öyle.

Duyun feryadımı, yalvarıyorum Devran Çağlar'la sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Sondan bir önceki şarkımıza devam edeceğiz. İbrahim Tatlıses, Namı Diğer İmparator yorumu sizlerle olacak. İyi yayınlar, ben Duygu Sıradaki tüm aşk şarkıları eşim Orhan Ayhan'a gelsin, seni seviyorum demiş. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Remziye Çelik Doğan. Doğan Çelik, Tülay Çelik, Hamza Çelik, Şahin Çelik'ten kuzeni Volkan Demir'e armağan olsun demişler. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Aleyna ve Masal, hiçbir dünya malında gözüm yok ama bir tek senin özlemini, hasretine yeniliyorum sevgilim. Sıradaki güzel şarkılar eşim Erol Üşenmez'e gelsin demiş.

Sevgiler İmparatoru da geride bıraktık ve son şarkımızda sizlerle olacağız sevgili dinleyenler. Sıradaki şarkı Zehra'ma armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamları yayınlar. Ben Necdin Üşenmez ve Masal Üşenmez. Sıradaki tüm güzel şarkılar canımızdan çok sevdiğimiz babalarımız Erel Üşenmez için ve Zorluk Üşenmez'e armağan olsun. Fırat abi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun sizlere. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Necati Yörük'ten Adnan Yörük'e, Şavku Erozan, Ali Kanfaz, Erkan Küçük, Mustafa Küçük, Hüseyin Fidancı, Caner Küçüksel, Ertuğrul Coşkun, Ali Ejder Ayta, Ahmet Gökçe, Kemal Beyazıt, Hasan Hüseyin Deniz, Reşat Yücelere gelsin yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Yayınlar, ben Umut Muzaffer Toplu. Sıradaki parça benim için çok önemli ve değerli kardeşim Erol Üşenmez ve Doruk Üşenmez'e İbrahim Durmaz. Ayrıca siz değerli radyonuz çalışanlarına gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere armağan olsun. Selamlar. Ben başka mekanım yok. Derdim var dünyadan büyük. Evet, bu akşamlık da birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Güzel bir Neşe Karaböcek yorumuyla sizleri baş başa bırakacağım. Son olarak Sarhoşun Biri diyecek. Güzel şarkımızı şu anda balkonda çay yudumlayarak radyosu yanında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize gelsin. Haberlerinizi alıyoruz canım. Balkonlarda şu anda hep radyolar çalıyor biliyoruz. Tüm balkondan çay yudumlayarak sesimize kulak veren dinleyicilerimize hayırlı akşamlar dileklerimizi gönderelim. Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde tekrardan birlikte olacağız. Görüşünce hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.

0: terk ettiler.
1: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin.

Ben bugün feryat doluyum. Kaç yıl geçti bilmiyorum. Dağlara sığmayan bedenim. Bir metre kodestere. Bir metre kodestere sığdırdılar. Ne anlatayım artık? Benim kaybedecek neyim kaldı? Ulan! Ulan benim sevdam bitti. Benim dünyam bitti. Feryat doluyum. Ulan ben bugün dert doluyum. Hiçbir şey benim davamdan

Hiç kimse senin kadar sevilmedi. Aklımı firara vermişim zaten. Bir şiiri kıskandıran gözlerinle yak beni. Yıllar geçti, unutmadım, unutmadım aklım.

var bir tarafa, o gözlerin saklında. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Hatıralar bir tarafa, ah o gözler

Bin gün kanıyor üzüm karası gözlerin hasreti yanıyor. Yıllar var ki yüreğimde gittiğin gün kanıyor. O gözlerin hasreti ta şuramda yanıyor.

Buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini, hazırım.

seninle yaşamak istemiyorum. Seninle yaşamak istemiyorum.

buz gibiydi ellerin. Ayaklarım titriyordu o gece.

0: gece sen gidiyordun. Yeni bir son başlıyordu. Gururum gülünüşte, duygularım çıldırıyordu. O gece sen gidiyordun. Bütün denizlerim yanıyordu. Böyle bir ayrılığa ölü kuşlar ağlıyordu. O gece sen gidiyordun ama kimse bilmiyordu. Olacak şey miydi bu? Dünya hala dönüyor ve hayat devam ediyordu.
1: Damarsa damar, işte o kadar.

yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanımı anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü, elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü, hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım işte, utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm, dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama. Sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladım. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam. Her gün domates, peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söylemem anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa unutmadan. Öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kız. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi? Nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyin.

gelince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim. Çok özledim.

vebalin de milki boynundadır. Elbet her bir şeyin bir de sırası vardır. Sen bilmedin kadir kıymetimi gülüm, el ne bilsin.

hatıralarım. O güzel gözlerin, siyah saçların canlandı gözümde hatıralarım. O güzel gözlerin, siyah saçların ve ömrümce doymadım

gönül tahtıma kurulsa ne yazar, kurulmasa layık olmadığım gönül tahtıma kurulsa ne yazar.

Benden uzak olsun, ersin Murat'a. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

0: arabesk. 24 saat arabesk.
1: Bir ölü gelecek evine yarın. Gözlerinde yarım kalmış arzular. Dalıp hayaline hatıraların. Duracak kapında sabaha kadar. Duyunca kapının çalındığını korkulu gözlerle dışarı bakma. Bütün odaların yak ışığını. Bir benim kaldığım odayı yakma. Siyahlar giyin de pencereye çık. Aç kapıyı, korkma, yabancı değil. Bir ölü ki yaşıyor gözleri açık. Ölüm seni sevmekten acı değil. Aradı bu ölü hayatı sende. Öldü artık, sevsen de sevmesen de.

Seviştiğimiz geri gelmez gecelerde kal. Adımı anmasan da, bana hiç gelmesen de, ne olur, ne olur hayalimde yükseldiğim yerde kal.

Gülşen Tavernası'na hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor, mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

Sildi yüreğimden gözlerinin verdiği acıyı. Sildi kalbimdeki çırpındıkça kopamayan sancıyı. Yolcuyu, hancıyı, senden sonra kalan o yabancıyı. Tutuldum bir sağına, büyüttüm koynumdaki tomurcuğu. Adı sanı başkaydı. Daha dün 5 yaşındaydım. Kirli bir derenin tam ortasındaydım.

Dostum, şifasız dertlere tutuldum diye kendini sellere kaptırma dostum. Ömür bir mum gibi eriyip gider, yüzünde çizgiler belirir dostum. Sanma ki yalancı yıllar söz dinler, hayatı uçurur, götürür dostum. Şu yeşil yapraklar kışa dayanmaz, dalında kuruyup dökülür dostum. Gözyaşı dertlerin dermanı olmaz, bu alemde

hiç kimse de gerçek aşkın yeri yok. Kimi görsen, kimi sevsen derdi çok. Bu hayatta bize göre sevgi yok. Vazgeç gönül, sen bu tatlı sevdadan vazgeç. Zor bulursun şu dünyada dengini. Sevdi sanır, kaptırırsın kendini. Bir gün olur, nazara çeker kendini. Vazgeç gönül, sen bu tatlı sevdadan.

yok yok olamaz inanmıyorum. Yok olamaz, yok yok olamaz.

yuvasız kuş gibi kaldım sensiz. Öyle çok dertliyim, ah çaresiz.

yok. Olamaz, inanmıyorum. Yok, olamaz. Yok, yok, olamaz. İnanmıyorum.

0: yok olamaz.
1: İnanmıyorum.
0: Nasıl olur böyle birdenbire? Nasıl biter her şey? Nasıl söyle? Daha dün benimle beraberdin. Sevgilim, her şeyim, bir tanemdi. Yuvasız kuş gibi kaldım sensiz. Öyle çok dertli, öyle çaresiz. Bu kadar kolay mı çekip gitmek? Her şeyi bir anda unutabilmek. Her şeyi bir anda unutabilmek.